0: liebe Zuhörer. Das war aus der multikulturellen Radiostation 3ZZZ 92,3 FM hier in Melbourne im Homestudio. Am Mikrofon war der Wolfgang und das war wieder eine Heimsendung und das waren die das Schlagerkarussell der 50er und 60er Jahre nonstop für Sie, liebe Zuhörer, heute am 21. Juli 2026. Und dann darf ich auch die nächsten Sendungen ansagen. Am 23. Juli von 9 bis 11 Uhr ist unser Siegfried dran. Und dann haben wir im Juli am 27. unseren Rudi getauscht mit Bernd. Und am 28. Juli Gerry und Dirk, beides von 19 bis 20 Uhr. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Wolfgang. Schönen Abend noch. Tschüss.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio
2: 2026 nüfus sayımı bu Ağustos'ta yapılacak. Nüfus sayımı Avustralya'nın bir tablosunu oluşturmaya yardımcı olur. Hizmetler ve desteklerin geleceğe yönelik planlanabilmesi için toplumların nasıl büyüdüğünü ve değiştiğini gösterir. 11 Ağustos 2026 Salı günü Avustralya'daki herkes sayılacaktır. Buna vatandaşlar, daimi oturma izni olanlar, uluslararası öğrenciler, geçici vize sahipleri ve ziyaretçiler dahil. Önümüzdeki haftalarda ev halkı ister çevrim içinde, ister kağıt formda, ister ihtiyacınız varsa yardım alarak sayıma nasıl katılacaklarına dair bilgi alacaktır. Destek farklı dillerde mevcuttur ve yardım çevrim içi ve telefonla sunulmaktadır. Ayrıca ailenizi ve topluluğunuzu hazırlıklı olmaları için teşvik edebilir ve destek verebilirsiniz. 2026 nüfus sayımı. Her cevap önemlidir. Daha fazla bilgi için www.census.abs.gov.au /Turkish. Canberra'da Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yetkilendirilmiştir.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM
3: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz ve dahi izleyicilerimiz. 33Z Melbourne Türk Radyosu'nun salı akşamı canlı yayınına hoş geldiniz. Brunswick'teki stüdyoda ben İbrahim Göçol.
1: Ben Adem Atmaca.
2: Ahmet Eren.
0: Sizlerle birlikte bir saat boyunca inşallah güzel bir vakit geçireceğiz. Birazdan şimdi haberlere mi geçiyoruz Mahmut Bey?
2: Evet.
0: Evet, haberlere geçiyoruz.
2: Haberlerden sonra beraberiz.
1: Yollayalım radyoyu. Hı-hı. Kapatıyoruz şurayı.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
4: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı saldırıların İran'ın askeri kabiliyetini zayıflatmaya yönelik olduğunu açıkladı. Amerikan basını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın saldırıları aksine karar verene kadar sürdüreceğini söylediğini yazdı. İran'da saldırılara karşılık verdi. Kuveyt'te Bahreyn Amerikan üsleri hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan vatandaşlarına temkinli olmalarını ifade eden uyarı mesajı yayınladı. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Görüşme Lübnan için kritik bir dönemde gerçekleştiriliyor. İsrail askerleri ülkenin güneyindeki bir bölgeyi işgal altında tutuyor. İsrail saldırıları nedeniyle yüz binlerce Lübnanlı da yerinden edilmiş durumda. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yayınladığı mesajda ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. Biat yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında gerginlik artıyor. İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamada Suudi Arabistan yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak ve ülkenin kaynaklarını yağmalamakla suçlandı. Suudi Arabistan ise deniz ablukasının kararını kınadı. Riyad'dan yapılan açıklamada uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak amacıyla tüm önlemleri alacağını duyurdu. Türk Savunma Sanayi'nin köklü ismi Baykar ve İtalyan Leonardo şirketi insanlı insansız uçak işbirliğinde ulaştıkları son noktayı İngiltere'de kamuoyuyla paylaştı. M346 ve Kızıl Elma testlerine ilişkin sonuçlar Farnborough Havacılık Fuarı'nda düzenlenen toplantıda açıklandı. Ayrıca fuarda ziyaretçilerle buluşan Bayraktar TB3, Türkiye'nin bu alandaki teknolojik birikimini bir kez daha gözlerinde serdi. Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal yıllarında işlediği ağır savaş suçlarına ilişkin ezber bozan bir itiraf Yunanistan'da gündem oldu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de katıldığı Yunan Devlet Televizyonu'ndaki programa canlı bağlanan bir akademisyen, Yunan ordusunun Batı Anadolu'da işlediği suçların resmen tanınması gerektiğini söyledi. farklı coğrafyalardan sinemanın güçlü isimlerini bir hafta boyunca İstanbul'da buluşturan TRT 12 Punto 2026 tamamlandı. TRT tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı senaryo geliştirme ve ortak yapım platformunda geleceğin filmlerine yön verecek projeler ödüllendirildi. Program boyunca bu yıl jüri başkanlığını üstlenen iki Oscar ödüllü İran yönetmen Asghar Farhadi'ye sinema severlerin ilgisi yoğundu. Spor Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertler taraftarlarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, Kopenhag 25, Stockholm 26, Amsterdam 29.
0: Evet değerli izleyicilerimiz ve dahi dinleyicilerimiz, tabii ki radyodan dinleyenlerimiz de var tabii bu arada. Dünyanın her yerinden bizi dinliyorlar Mahmut Bey abi.
2: Türkiye'den sıcaklar, Türkiye'de sıcaklar, biz burada üşüyoruz.
0: Evet. Hava durumuna geçelim.
1: Havalar 3 gündür de iyi ama.
0: İyi değil mi?
1: Değil mi? 3 gündür evet, güzeldi evet. Ama yarın bitiyor herhalde.
2: Ya evet. Dışarıda olunca soğuk oluyor gene ya.
0: Sabahları genellikle soğuk oluyor. Örnek veriyoruz değerli izleyicilerimiz. Hani Avustralya'nın dışından izleyenler için veyahut da Melbourne'ın dışından izleyenler için. Bugün en yüksek sıcaklık 16 derece oldu. En düşük sıcaklık 10 derece oldu. Yarın için aşağı yukarı aynı ama bu gece 6 dereceye kadar düşecek. Soğuk bir gece olacak.
1: Evet.
0: Artık elektrikli battaniye mi kullanıyorsun? Çift yorgan mı kullanıyorsun? Yün yorgan mı kullanıyorsun?
1: Yarın kaç dedin?
0: Yarın 16 derece.
1: Ama önemli bir şey var.
0: Nedir?
1: Yağmur var yarın.
0: Evet. Onu söyle. Uzun bir aradan sonra yağmur geliyor.
1: Sabahtan yarın başlıyor yağmur.
0: Evet.
1: Evet.
0: Perşembe günü daha da düşüyor sıcaklık. 12 dereceye kadar düşüyor.
1: Neredeyse tüm gün yağmur var.
0: Evet. Cuma günü parçalı bulutlu ve 14 derece. Cumartesi günü yağışlı 14 derece. Pazar günü yine kapalı aşağı yukarı 15 derece ve önümüzdeki pazartesi de 15 derece. Evet, gördüğünüz gibi 10 ila 15 derece arası gündüz en yüksek sıcaklıklar.
1: Evet.
0: Geceleri 6 dereceye kadar düşüyor Melbourne, Avustralya'da.
2: Sosyal medya, Facebook, Instagram yayınımız başladı, devam
0: Hurray
2: ediyor. Özellikle Facebook izleyicilerimiz bize yazsınlar. Ortak yayın yapalım.
0: Yapalım.
2: Yorum yapın, soru sorun, yazın, bir şeyler yazın.
0: Mutlaka. Güzel haberler veriniz.
2: Nereden yazdığınızı da bildirin ki
0: evet,
2: biz de bilelim nerelere ulaşıyoruz
0: tabii,
2: diye, değil mi?
0: Tabii, güzel haberler
2: yayınımızı
0: veriniz.
2: Yayınımızı da paylaşın. Melbourne Türk Radyosu'nu beğenin. Bu arada bizi arıyorlar evet.
0: Arasınlar.
2: Sen devam et.
0: Evet değerli Adem Bey.
1: Aslında soru da sorabilirsiniz.
0: Tabii.
1: Bilmiyorsam İbrahim cevaplayacak.
0: Estağfurullah. Bilmiyorsam bir bilene danışırız. Bilmiyorsam evet, giderim mektebinde okurum.
1: Mektebi ne? O kelime ne?
0: Bilmediğin bir konuyu git mektebinde okuyu.
1: Evet, neyle başlayalım? Bence Dünya Kupası ile başlayalım.
0: Başlayalım, evet.
1: Evet, Dünya Kupası.
0: Amerika, Meksika ve Kanada'da.
1: Kazanan İspanya oldu biliyoruz.
0: Hooray!
1: Herkes bunu biliyor zaten.
0: İspanya kazandı, çok
1: ve
0: iyi oldu.
1: Buna sevindik.
0: Sevindim.
1: İspanya hem Türk kardeş ülkemiz.
0: Ülke.
1: Türkiye'nin.
0: Evet.
1: Hem de Filistin konusunda gerçekten açık sözlüler ve
0: evet,
1: masaya vuruyorlar.
0: Evet.
1: Hem de İspanyol insanlar gerçekten iyi insanlar yani.
0: Tabii.
1: Yani
0: bir zararları yok.
1: Zararlı yok. Ola ola diye.
0: İspanya'nın havası güzel. Endülüs
1: evet,
0: biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Endülüs.
1: Aynen.
0: Bir zamanlar Müslüman medeniyetiyle.
1: Evet.
0: Kutsanmıştı o İspanya.
1: Kütüphaneleriyle.
0: Tabii.
1: Ondan sonra mimarisiyle yani tabii, gerçekten de Moğuz. İngilizce dediğimiz de Moğuz.
0: İnşallah bir gün yine İslam medeniyeti yine oradan İspanya'dan doğacaktır diye
1: evet,
0: düşünüyoruz. Çünkü dünyada Filistin konusunda en kararlı, en efendime söyleyeyim istikrarlı ülkelerden bir tanesi İspanya.
1: Evet ve karşısında 5 parası etmeyen
0: evet,
1: Arjantin vardı.
0: Demeyelim öyle.
1: Diyelim öyle.
0: Demeyelim öyle.
1: Niye biliyor musun?
0: Evet.
1: Çünkü biliyorsun onların birinci en üstte oyuncusu Messi.
0: Evet. Lionel Messi.
1: Messi bir güne kadar hakimlerin koruduğunu söyleniyor.
0: Öyle mi?
1: Yani bunun şeyin altında, masaların altında neler dönüyor bilmiyoruz. Ama gördük ki Messi dahil tüm Arjantin takımı bu finale gelene kadar neler oldu? Kırmızı kartlar verilmedi.
0: Evet.
1: Ondan sonra hile var mıydı? Vardı. Ondan sonra gol atılıyordu karşı takımda. O ret ediliyordu.
0: Diyorsun.
1: Yani böyle rezillik bir Allah FIFA'nın Allah. Kontrol
2: ama
1: altında.
2: Messi'nin kim olduğunu biliyor musun?
0: Kimdir Messi? Is he a Messi person?
2: Nasıl? O da Spanish, İspanyol.
0: Öyle mi?
2: Hatta İspanyol Arsenal'de yetişmiş bir kişi.
0: Ben bilmiyorum.
2: Bir de o yönü var yani.
1: Ha, orada oynadı diyorsun yani.
0: Evet. Olabilir.
1: Evet, orada oynadı da.
0: Olabilir.
2: Orada yetişmiş. Arsenal'in özel yetiştirmesi. İmiş yani.
1: Ondan öyle. Sonra gelelim mesela finala. Diğerlerini boş verelim.
0: Evet.
1: Finalda.
0: Finalde ne oldu?
1: 27 tane foul dediğimiz.
0: Foul.
1: Türkçe.
0: Hı-hı.
1: Türkçe ne?
0: Foul. Foul'un Türkçesi şey. Yani foul, hatalı hareket.
1: Foul aynı.
0: Foul.
1: İngilizce kelimesi kullanıyorlar.
0: Evet.
2: Foul diye bağırıyoruz ya. Foul.
1: Ve 27 tane foul oldu. Hı. Bir kart verildi.
0: Sadece.
1: 20'den sonra. Ve baktılar ki dur ya bu rakamlara bir bakalım dediler. Hı. Gittiler ilk maçtan dahil en az kart yiyen şey.
0: Takım.
1: Arjantin. Öyle en mi? Fazla da foul yapan takım.
0: Allah yani, Allah. Bu her nasıl?
1: 20, her 20 foul'da bir tane kart yeni alıyorlar yani.
0: Burada bir dengesizlik var.
1: Aynen dengesizlik var. Ve bunu araştırmaları gerekiyor.
0: Evet.
1: Tamam mı? Bunu nasıl buraya kadar geldiğini ve FIFA'nın başkanı istifa etmesini istiyoruz biz.
2: Oho,
0: FIFA
2: sen,
0: o,
2: tamam
0: mı?
2: O sen bayağı kafası, ileri gittin.
1: Evet.
0: Parlak olan adam.
1: Hıyarın teki yani.
0: Öyle mi?
2: Arjantin düşmanı.
0: Bugün ağır konuşuyorsun Alem abi.
1: Niye biliyor musun? Hı. Biliyorsunuz Amerikan bir oyuncu kırmızı kart yedi. Trump bunu arıyor. Ya bize bir kıyak yap diyor. Ha. Tarihte görülmemiş bir şey. FIFA başkanı el atıyor ve o kırmızı kartı kaldırıyor.
0: Allah'ım ya.
1: Şimdi Avrupa'daki Futbol Federasyonu başkanları ayaklandı. Ya böyle bir şey olur mu dedi. Tarihte hiç görülmemiş böyle bir şey. Kırmızı karttan 5 gün sonra sen bunu kaldır diye.
0: Allah Allah.
1: İstifasını çağırdılar yani.
0: Evet. Enteresan yani. Çok enteresan.
1: Anyway.
0: En sonunda da biliyorsunuz İspanya takımı sahneye çıktı. Podyuma çıktı diyorlar ya. Kupayı kaldırmak için.
1: Dur oraya da söyleyeyim.
0: Orayı söyle.
1: Onlar podyuma çıktığında. Arjantin dur. Ona gelelim de benim sen yine konuşacaksın
0: onu
1: da.
0: Evet tabii.
1: Arjantin takımı tam maç bitti düdük çaldı kavga başlattılar.
0: Kavga.
1: Sinirlerinden sahada.
0: Allah Allah.
1: İkincisi.
0: Hiç sporcuya yakışır
1: ikincisi,
0: mı?
1: İkincisi İspanya podyuma kalktığında ve orada küpayı aldık da tüm Arjantin oyuncuları sırtlarını döndüler.
0: Ama
1: yani
0: protesto.
1: Podyuma sırtlarını döndüler. Buna hani şey çekinmemezlikten bunu yapıyorlar. Tamam mı?
0: Allah
1: onun için
0: Allah.
1: Gelip de bana Arjantin'i tutma. Rezil herifler
0: ben
1: yani.
0: Ben tutmuyorum
1: tamam.
0: Arjantin'i.
1: Söyleyeyim yani.
0: Hiç
1: buyur,
0: gitmişliğim
1: sen
0: de yok oraya.
1: Tamam sen de öbürünü söyle.
0: Ha, şimdi biliyorsunuz çok ayıp bir hareket değil mi? Çok
1: tabii,
0: çok ayıp.
1: Tabii terbiyesizlik.
0: Yani sırt çevirmek.
1: Tabii.
0: Kazanan takıma sırt dönmek çok ayıp bir hareket. Gidip tebrik etmek var iken değil mi? Alkış tutmak var iken. Çok centilmenliğe yakışmayan bir hareket yapmışlar. Ben seyretmedim maçı açıkçası. Ben seyretmedim. Ben çalışan bir insanım abi.
1: Tamam,
0: benim
1: evet.
0: Sabahın o körün vaktinde 2,5-3 saat futbol maçına harcayacak
2: kör
0: zamanım yok.
2: Sabah 5'te ya. Çok
0: ya sabah 5'te anla yani. Benim, neyse ben neyse. Daha sonra şeyleri izledim. Akşamleyin izledim. Bizim Donald Trump biliyorsunuz fırsat. Bir fotoğraf karesine girmek için tepet yani 1000 tane takla atar. Öyle değil mi? Ne İspanya takımı kupayı kaldırırken illa yanlarında olmak istedi. Zorla sahneden indirildi. Değil mi? Ya ayıp ya arkadaş ya. İspanya kazanan İspanya bırak. Onlar o alkışları alsınlar.
2: Bir
0: sen alma.
2: İspanya için neler söyledi Türkiye'de?
0: Neler söyledi?
2: İspanya benim için bitmiştir dedi.
0: Evet.
2: İspanya çok kötü. Çok aleyhde konuştu yani. Sonra İspanyollara tek tek madalya taktı.
0: My goodness diye.
1: Dünyanın başkenti nere?
0: Kim?
1: Trump.
0: Çok enteresan bir dünya kupası izledik.
2: Orada bir Müslüman var biliyorsun. Yamal.
0: Yamal evet.
1: Kaç Müslüman var orada?
2: Onu da yetiştiren Messi.
1: Yani yok,
0: yetiştiren değil.
1: Yani küçükken bir
0: fotoğraf çekiminde bulundu.
1: Lekram için.
2: Lekram için mi?
0: Fotoğraf.
2: Evet. Yamal. Vermiş.
0: Helal Yamal. Olsun Müslüman sporculara.
2: Ve orada herkes celebrate yaparken o secde yaptı. Yani Müslüman bir çocuk.
0: Ne güzel.
2: Ve de diğer maçlarda Filistin bayrağını taşıdı.
0: Evet.
2: En Allah büyük mesajı verdi dünyaya.
0: Allah öyle yolunu açık etsin diyelim Yamalın.
2: Onun için
0: hiç yamalı pantolonla gezmesin.
2: Yamalı. Türkiye'de herkes İspanya'yı tuttu bu nedenle yani. Hı. Politik yani bu.
1: Zaten bir de böyle bir şey oldu. İzrail'de de başbakan dahil, bakanlar dahil çıktılar açıkça, Arjantin'i tutuyoruz, bayraklarını astılar. Yani böyle bir hava oldu. Onun için bu maç dediler ki Filistin İzrail karşıtı ve öyle bakarsak Filistin kazandı yani.
0: Evet, iyi oldu.
2: Filistin'de de celebration, kutlamalar yaptılar diye haberlerde çıktı.
0: Evet, Dünya Kupası böyle geçti. Böyle bir 4 sene daha bekleyeceğiz. Oldu.
2: Her ne kadar biz kötü gittiysek de işin başında, sonu bir şekilde iyi oldu diyebiliriz.
1: Doğru.
2: İspanyollara kutlu olsun diyelim.
0: Kutlarız İspanyol matadorları. Evet.
2: İspanyolca nasıl söylersin? Ole mole.
0: Ole ole ole ole.
2: Bizden sonra
0: İspanyol.
2: Bizden sonra İspanyol programı var biliyorsun. Evet. Onlara bir
1: merhaba. Olay
0: onlar da biz tebrik ederiz bizden sonra.
1: Yok onlar Arjantinli.
0: Arjantin yok ya, o İspanyol mu çocuk?
1: Yok ya, İspanyol program yapıyor ama adam Arjantinli.
2: Öyle mi?
1: Öyle.
0: O nasıl oluyor?
1: Şimdi
0: ya?
1: Gelince göreceksin onu. Allah Allah. Bir çatarız ona.
0: Bir çatalım ters, ona evet.
2: Ters bir şey.
1: Şey olarak.
0: Buyur Adem Bey kardeşim.
1: Bu şey var ya, bu geçen bir şey okudum da doğru mu değil mi söyleyeyim yine.
0: Söyle.
1: Şu orada şey yapıyorlar ya, boğa savaşı
0: evet,
1: şey yapıyorlar.
0: Evet evet.
1: Böyle
0: evet.
1: Tutarlar.
2: Boğa evet. Savaşı.
1: Ondan sonra ne derler giderken? Bağırırlar böyle bir kelime.
0: Şey neydi o kelime? Ben unuttum. Ben İspanya.
1: Oley.
0: Oley. Ha oley oley.
1: Bu oleyi böyle diyorlar. Eskiden kalma Allah diye bir
0: Allah
1: şey
0: Allah
1: diyorlar. Hani doğru mu değil mi? İnternette bunu gördüm yani. Evet,
0: yani
1: oradan.
0: Bu İspanyolların oley dediği kelime aslında Allah mı?
1: Öyle diyorlar yani. Ama
0: Allah. Enteresan.
1: Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Bunu internette gördüm. Her şey internette doğru değil tabii.
0: Evet. Ama bir deyiş vardır. Güzel bir hikayeyi gerçeklerle bozmayalım. Değil mi?
1: Doğru.
0: Evet. Böyle bir deyiş de var değerli izleyicilerimiz.
1: Evet.
0: Evet. Bir sonraki Dünya Kupası maçına inşallah Türkiye'mizin milli takımı oynamayı hak eder ve en güzel şekilde ülkemizi temsil edip finale kadar çıkar, finalde inşallah kazanır diye dua ediyoruz veya ümit edelim. Dua etmemize gerek yok. Dua edilecek bir durum yok orada değil mi?
1: Evet.
0: Bizim daha başka bir sürü
2: dua edilecek çok şeylerimiz
0: konularımız var. Evet, onlara bol şans diliyoruz. Değerli Adem
1: evet.
0: Kardeşim buyur.
1: Gelelim ilk haberimize.
0: Gelelim habere.
1: Bu hafta
0: buyur.
1: İlginç bir şeye şahit olduk.
0: Nedir o?
1: Avustralya'daki İsrail Büyükelçisi kalkıp aynen şöyle dedi.
0: Neydi?
1: We are demanding, yani biz emir veriyoruz.
0: Evet.
1: Avustralya Birleşmiş Milletler'de İsrail'e karşı gelmesin, İsrail'e karşıtı olan gruplarından bir işbirliği yapmasın.
0: He.
1: Ondan sonra böyle bir açıklama yaptı.
0: Allah Allah.
1: Tepkisi hemen geldi, dedi ki
0: yanında bu, şeyi de verelim mi? Chips de verelim mi onun?
1: Bu bizim iç işimize karışıyorsunuz falan neyi söylendi.
0: Hı.
1: Bir de bu hafta Adelaide'da Labour Parti'nin 3 senede yaptığı bir konferansı var.
0: Hmm.
1: Bu konferansta yeni gelecek polisiler, yani dışişlerindeki ne yön gidecek, içişlerindeki yön, ekonomi yönlerini verilecek bir konferans oluyor.
0: Evet.
1: Bu konferansta da diyor ki şey tutuyorlar, yani Labour Parti'nin yeni şeyinde tüm şeyi şiddeti kınıyoruz.
0: Evet.
1: Hem İsrail tarafından hem Hamas tarafından tüm şiddeti kırıyoruz.
0: Kınıyoruz.
1: Evet. Ve böyle şeyler olunacak. Hemen İsrail ayaklandı. Ey bize niye söylüyorsunuz diye yani. Hani bunu şey istiyorlar ki destek olsun İsrail'e. Yani bu tarafsız olmasın. Bunlar tüm şiddeti kınıyoruz diyorlar ya.
0: Evet.
1: Onlar diyor ki bize niye söylüyorsunuz diyor. Yani. Hani biz burada şey yapıyoruz.
0: Biz sütten çıkmış ak kaşığıyız öyle mi? Öyle mi diyorlar
1: kendilerine? Biz burada soykırım Allah yapıyoruz. Allah. Sen bize niye çatıyorsun gibisine bir laf
0: Allah
1: yani.
0: Allah.
1: Evet, öyle bir şey oldu. Perşembe günü bu görüşü tekrar bu partinin konferansında. Ve bu gösteriyor ki İsrail açıkça Avustralya'nın iç işlerine karışıyor. Yani
0: tabii.
1: Düşün, bir partinin konferansının içindeki neler olacağına karşı çıkıyor. Bir de we demand, yani İngilizce demand'in manasını Türkçe sen söyle.
2: Demand.
0: Demand etmek yani zorla istemek.
1: Evet ve yani neredeyse
0: emir gibi.
1: Emir gibi. Yani. Biz emir ediyoruz ki. Evet, yani şöyle ediyor. Ben sana I demand you to talk on the radio. Evet. Ben sana emir veriyorum radyoda konuş diye.
0: Bu demand talep evet. Aslında olarak da geçiyor Türkçe ama buradaki demand yok, emir gibi.
1: Demanding diyor.
0: Demanding.
1: Ha. Yani böyle bir kelime kullandı.
0: Hindistan Başbakanlığı'nın ismi neydi?
1: İnşallah.
0: Nehru.
1: İnşallah. Avustralya'nın hükümeti uyanır. Hı. Gerçi pek de inanmıyorum da inanacağını da.
0: Evet.
1: Evet.
0: Diyoruz. Böyle bir haber oldu değerli izleyicilerimiz. Haberlerimiz Adem Başkanımızdan. Adem Atmaca.
1: Evet.
0: Evet. Devam edelim.
1: Biliyorsunuz One Nation Party dediğimiz ırkçı bir parti.
0: Evet. Avustralya.
1: Bunun lideri Pauline Hanson
0: diyelim.
1: Gitti İngiltere'ye. İngiltere'ye
0: gitmeden evvel başka bir şey daha yaptı. İtalya'ya gitti.
1: Orası sonra yaptı.
0: Okay,
1: evet. Önce İngiltere'ye gitti. Hmm. Orada boş salona bir konuştu. Öyle, orada evet, bir evet, aşırı gördüm. Sağcıların bir konferansı vardı. Hmm. 18 kişi varmış oturanlardan. Allah 300 Allah. Oturak.
0: Çok kalabalık.
1: Çünkü o herhalde o dönem çıktılar. Bu konuşuyor. Orada
0: o 18 kişinin 3 kişi de ailesiydi galiba.
1: Evet. Orada bazı kelimeler sonra da Avustralya'da Tommy Robinson dediğimiz evet. İslam karşıtı
0: evet.
1: Bir aşırı sağcı ve
0: kriminal
1: hapise girmiş.
0: Girmiş.
1: Mahkeme kararına uymamış. Yani böyle birisiyle oturup bir
0: podcast
1: yani.
0: Mülakat
1: yaptı. Mülakat da söyledi şuydu.
0: Mülakiye değil.
1: Şunu söyledi.
0: Ne dedi?
1: Avustralya'nın problemleri 1973 senesinden sonra başladı.
0: Evet.
1: Şimdi bilmeyen için 1973 senesinde Whitlam. Avustralya'nın başbakanı o zaman. Avustralya'da 1969'dan sonra White Australia Policy. Yani beyaz olmayan Avustralya giremiyordu. Yani sen Hindistanlı ol, sen Afrika'dan ol. Hatta Türkiye'yi de onun içine saydılar. Avustralya'ya girişin yasak.
0: Evet. Irkçı bir siyaset.
1: Tabii ırkçı bir siyaset. White Australia Policy yani beyaz Avustralya kurumu diyelim. Bunu 73'te 69'da bitti de 73'te kanunla bunu kaldırdı. Bu kadın da diyor ki Avustralya'nın problemleri diyor 73'ten sonra başladı diyor. Yani bu kanun kaldırdıktan sonra. Ondan sonra diler ki sen diyorlar beyaz immigration policy yani Avustralya beyaz göç polisini mi tekrar getirmek istiyorsun? Heh. Aa yo ben onu demek istemiyorum dedi. Kıvırma. Ben onu demek istedim. Kıvırıyor biraz tamam mı? Ama bunu İngiltere'de söylüyor. Yani ben diyor 73'te başladı bu göçmen zulmü diyelim yani onun kafasına göre. Böyle bir şey oldu. Bu sıralar Hanson'un oylar da düştü zaten İngiltere'ye gittiğinde.
0: Evet.
1: Oradaki aşırı sağcılarla görüştü. Oradaki bir de gidişine diyor ki ben diyor Avustralya'nın böyle olmasını istemiyorum onun için gittim öğrenmek için diyor. Ama ilginç tarafı ne? Oradan bittikten sonra işi İtalya'ya gitti. İtalya'nın Sicily adasında.
0: Sicilya.
1: Çok lüks bir otelde. Geceliği 1500 dolar. Pardon 2500 dolar geceli. Neyse orada tatil yaptı. Kiminle
0: yaptı?
1: Avustralya'nın en zengin insanıyla.
0: Kadını.
1: Tamam kadını, insan işte iş insanı.
0: Evet.
1: Maden
0: ayrımcılık yapmıyorum.
1: Madenci. Tamam mı?
0: Gina Reinhardt.
1: Neyse geri geldikten sonra bunu bir sorguya çekti gazeteciler tabii. Evet. Diler ki sen bu İngiltere'ye gittin, oraya gittin, buraya
0: gittin.
1: İtalya'ya gittin, tatil yaptın çok pahalı yerlerde. Evet. Bunu dedi. Biz mi ödedik yani vergilerimizle?
0: Yani vergi parasıyla mı?
1: O da yok dedi. Ondan sonra onun başkan yardımcısı var biliyorsunuz. Barnaby Joyce. One Nation Party'nin başkan yardımcısı. O dedi ki bunu dedi Gina Reinhardt karşıladı dedi yani. En zengin kadın karşıladı dedi.
0: Bu daha kötü.
1: Tamam, evet.
0: Bu daha da kötü.
1: Çünkü onlar boş aynı insan biliyorsunuz ona bir uçak verdi. 2,5 milyon dolarlık bir uçak verdi.
0: Bu rüşvet.
1: Ondan sonra onun yanında çalışan insanlar buna milyonlarca dolar yardım veriyorlar. İş adamları ve kadın kendisi vermiyor ama ona çalışan bir müdür var. Müdür ona 500 bin dolar veriyor. Yani müdürün 500 milyon dolar hesabında duruyor herhalde.
0: Ya bu ne kadar bir...
1: Açıkça.
0: Yani ne kadar aptalca bir durum. Kadın diyor ki korkmayın. Vergilerinizle ben o tatili yapmadım. O zaman o tatilin parasını kim ödedi? O zengin iş kadını tabii ki ödedi. Çünkü onunla birlikte geziyor. Evet. Açık ona özel bir jet verdi. Bu daha tehlikeli bir durum.
1: Tabii.
0: Sen özel bir siyasetçi olarak özel insandan para veya fayda alıyorsan sen onun kulu kölesi olacaksın. Onun dediğini yapacaksın. Öyle değil mi?
1: Aynen
0: esiri öyle. Olacaksın.
1: Ama aynı insan, biliyoruz, evet, bunu da önce de söyledik. Bir oylama, Yeşillerin Federal Parliament'ta bir oylama verdi. Gaz, enerji şirketler yani, bir de maden şirketleri daha fazla vergi versin diye. Bu bütçeye 25 milyar dolar daha fazla getirecekti. Labour oy reddetti, evet, Liberal'lar reddetti ve ben işçilerin tarafındanım diyen insan Pauline Hanson red oyu verdi. Ya. Herhalde verecek çünkü o maden tabii şirketin sahibi sana uçak alıyor ya. 2,5 milyon dolara.
0: Maalesef Avustralya'da hangi siyaset olursa olsun halkı korumak yerine büyük şirketleri koruyorlar ya.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Amerika'nın sistemine doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz eskiden Amerika zenginler dışarıdan hükümeti desteklerdi.
0: Evet.
1: Para verirlerdi ama yönetime karışmazlardı. Hmm. İstediklerini alırlardı, başka bir şey karışmazlardı.
0: Evet.
1: Şimdi Amerika'da artık resmen bakanlar milyarderler yani, biliyorsunuz.
0: Evet, evet, evet.
1: Mesela büyükelçileri hep milyarder. Yani Türkiye gelen büyükelçi mesela Lübnan asıllı.
0: Evet.
1: Adam milyarder.
0: Ambarak mı? O pardon, o değil.
1: O. Evet. İş adam yani. Ondan sonra Kushner'ın yanındaki gezen zibidi.
0: Emlakçı.
1: Witkoff. O da milyarder bir şey. Yani ondan sonra Fransa'ya giden büyükelçi biliyorsunuz şeyin dünürü. Trump'ın dünürü.
0: Evet.
1: Adamın hiç hapise girip çıktı adam.
0: Evet.
1: Tamam mı? Onu da Fransa'da Amerikan Büyükelçisi yaptı. Yani bakarsak bu artık Elon Musk ne yaptı? Para vermekten geri kalmadı. Bir de hükümetin içinde bürokrasiyi küçülttü yani.
0: Küçülttü tamam, değil mi?
1: Evet, evet. Yani Allah'ım, bakıyorsun artık milyarderler sadece geriden destek değil, resmen politikanın içine karışıyorlar, evet, ve karar veriyorlar.
0: Evet, doğru.
1: Yani bu tehlikeli işte. Şimdi Avustralya buna yönelik doğru gidiyor artık.
0: Kesinlikle oraya yani, doğru gidiyoruz.
1: Hani eskiden para veriyordular partilere. İşte bizim tarafı tutun, işte vergileri kaldırmayın diye. Ama şu anda bakıyoruz ki açık açık bir milyarderle bir politikacı tatil yapıyor beraber.
0: Evet, oligarşi.
1: Uçak veriyor yani.
0: Oligarşi resmen diyorlar buna,
1: evet,
0: değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Oligarşi. Çok aynen büyük öyle, zengin insanların siyasetçileri satın alıp efendim ona göre siyaset belirlemeleri. Evet,
1: evet.
0: Madencilerden vergi alınamıyor Avustralya'da. Dünyanın en büyük gaz rezervine sahip Avustralya o gaz çıkaran şirketlerden çok az bir vergi alabiliyor. Ama dünyanın başka ülkeleri o gaz çıkaran şirketlerden iyi para alıyorlar ve ona göre de işte halklarını, ne bileyim, yaşam tarzlarını, halklarının,
1: evet,
0: yaşamını güzelleştiriyorlar. Biz yapamıyoruz Avustralya'da.
1: Evet.
0: Gaza çok pahalı para veriyoruz.
1: Evet. Onu şimdi bir ara veriyoruz. Sana bırakıyorum ben mikrofonu.
0: Evet. Şimdi sen değerli oradan izleyicilerimiz, sıra size geldi. Evet. Değerli izleyicilerimiz, hepinize saygılar, selamlar ve hürmetler bizi izlediğiniz için. Şimdi de değerli yorumlarınızı, yazmış olduğunuz değerli yorumlarınızı okuyacağım. İbrahim Göçoğlu ismindeki biri diyor ki tüm dünyadaki Türklere ve gönlü büyük ve güçlü Türkiye'li olan herkese selamlar ve sevgiler Melbourne, Avustralya'dan diyor İbrahim Göçoğlu. Hasan Kılıç Bey, hayırlı yayınlar, başarılar dilerim diyor. Sağ olsun Hasan Bey.
1: Sağ olsun diyoruz.
0: İsmet Göçoğlu benim de annem olur.
1: Evet, selam yolluyoruz Ankara'ya.
0: Öpüyoruz anneciğim elinden. Hayırlı yayınlar, Ankara'dan selamlar,
1: evet,
0: diyor annem.
1: Evet, biz de selam yolluyoruz.
0: Sağ ol anneciğim.
1: Oradan tüm komşuları.
0: Rahmi Kavak ağabeyim.
1: Evet, Rahmi abim.
0: Rahmi abimiz, hayırlı yayınlar diliyorum arkadaşlar diyor. Sağ ol Rahmi abi.
1: Birileri herhalde sana haber vermedi, bana haber vermedi.
0: Biz çalışan insanlarız.
1: Evet, Rahmi Bey'in yanına gitti.
0: Gidebilir.
1: Alo.
0: Serbest.
1: Ne diyorsun yani?
2: Ha.
0: Kurban Ayan.
1: Evet.
0: İstanbul'dan.
1: İstanbul'dan
0: Kurban Ayan ağabeyim diyor ki Kerem yeğenimize ile İtalya'dan bilim dalında dünya birinciliği, matematikte dünya üçüncülüğü ve altın madalya ile döndük. Oo. Herkese selamlar diyor. Oo, İşte haber bu.
1: Biz de tebrik ediyoruz.
0: Tebrikler, evet, Sayın Kurban Ayan. Yeğenimizi de buradan
1: Kerem, evet,
0: tebriklerimizi gönderiyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Daha nice başarıların olmasını istiyoruz. Gurur duyduk Kurban abim.
1: Evet.
2: Sidney'den Murat Sakal, Aksakal.
0: Pardon.
2: Sidney'den temsilcimiz diyebiliriz.
0: Evet.
2: İzliyorum sizi diyor.
0: Ya
2: ben teşekkür
0: Murat
2: ediyorum
0: Bey
2: diyorum.
0: Abim sağ ol ya. Sidney'e selamlar.
2: Kaçırmasın bizi.
0: Sidney'de benim arkadaşım Nagihan Akyıl'a, senin Nagi'ye selamlar.
1: Tüm Sidney'deki bizi tanıyanlara selamlar.
0: Bronz Kobruk'tan İbrahim Çavuşoğlu abimiz. Haberlerden hiçbir şey anlamadım diyor.
1: Hangi haberlerden?
2: Hangisi?
1: Türkiye haberlerden diyor herhalde.
0: Türkiye haberlerinden. Emin Dinek deyince aklımıza Kastamonu Cide gelir.
1: Evet.
0: O da diyor ki muhteşem üçlüye iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar. Sağ ol.
1: Evet, biz Emin de teşekkür Dinek ediyoruz. Kardeşim. Hayırlı işler diliyoruz.
0: İsmail Nas. İsmail Nas, number one man olarak da biliniyor. Bir numaralı adam. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar arkadaşlar. Hoş geldiniz, tekrar şeref verdiniz diyor.
1: Evet.
0: Sağ olsun.
1: Niye hoş geldin diyor biliyor musun?
0: Diyor. Niye?
1: Çünkü iki haftadır yoksunuz siz.
0: Biz yok muyuz?
1: Evet.
0: Neredeydik biz?
1: Sağda solda.
0: Öyle mi? Okey.
2: Geçen hafta yok muydu İbrahim?
1: Yoktu ya. Biz vardık geçen hafta.
0: Biz vardık ya.
1: Sen yoktun.
0: Sen yoktun.
1: Evet.
0: Geçen hafta hatta dedi ki biz bir düşer dört diriliriz dedik.
2: Evet. Senin dört kişi geldi değil mi? Ben yoktum.
0: Çünkü dört kişi geldik. Evet. Evet, Muhammed Koç Yiğit hocam ta Brokmodos Camii'nden diyor ki
1: selam yolluyoruz.
0: Maşallah maşallah maşallah maşallah 4 tane etti, 37 tane daha kaldı, 41 kere maşallah demiş için.
2: 41 kere.
1: Biz de selam
0: Muhammed
1: yolluyoruz
0: Muhammed hocam, hocamıza. Seviyoruz seni.
2: Eyvallah.
0: Hasan Eroğlu. Merhaba beyler diyor Hasan Eroğlu.
1: Biz de Hasan.
2: Merhaba.
0: Biz
2: Hasan.
0: De Hasan Eroğlu'na.
1: Yok yok öyle değil.
0: Nasıl?
1: Merhaba. Diyor ki merhaba beyler diyor. Evet. Biz de Hasan Bey'e buradan selam yolluyoruz.
0: Hasan Bey kardeşimize Hasan veya ağabeyimize biz evet. De Melbourne Türk Radyosu olarak sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bilmukabele Hasan Eroğlu Bey kardeşim.
1: Evet İbrahim.
0: Muhammed Koç Yiğit hocam diyor ki İbrahim Bey İspanya mı Arjantin mi? Neden? Diye soru soruyor. Hocam bunu anlattık.
2: He anlattık.
0: Galiba siz futbolu Dünya Kupası'nı pek fazla takip etmiyorsunuz. Arjantin nere? İspanyol nere? Arjantin'in bir başkanı var. Adam koyu Siyonist.
2: Siyonistlerle birlikte.
0: Evet, hareket ediyor. Öte yandan İspanya var. Filistin'e en büyük desteği veren İspanya. İspanya halkı ve İspanya başbakanı.
2: Hasan
0: Eroğlu Bey abimiz bugün ikinci defa. Merhaba evet. Beyler. Yapay zeka hakkında bizi bilgilendirirseniz diyor.
1: Evet. Rica ediyorum. Biz de gelecek hafta bir misafirimiz olacak.
0: Ha.
1: Bu konuda o programcı diyelim. Bu konuda konuşacağız.
0: Ha.
1: Bir de bu hafta yapay zekaya soracağız. Haftaya konuşacağız.
2: Yapay zekayı
1: program hazırlayacağız.
0: Yapay Hasan zekayla. Abi yapay tamam. Zekaya
1: devam
0: bir
1: ediyoruz.
0: Soralım.
2: Tamam, haftaya yapalım.
1: Haftaya.
2: Yapay zekayı konuşturacağız. Evet. Tamam,
0: sakın haftaya kaçırma. Sayın Hasan Eroğlu Bey ağabeyim. Bu konuda yapay zeka konusunda bir uzman getirteceğiz buraya.
2: Evet.
0: Onunla o programı lütfen evet. Kaçırmayın. Mümin Elma abimiz
1: evet,
0: diyor ki iyi akşamlar iyi yayınlar kardeşler. İspanyalı oyuncu Filistin bayrağını dolaştırdı. Gönlümüzü çok eşti.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Yamal dolar. Hatırlıyorsun o zaman otobüsün üzerinde taşımıştı. Şimdilik de sağda taşıdılar.
0: Evet.
2: Eyvallah.
0: Evet Hasan Eroğlu da diyor ki bilmediğin okulu git mektebinde oku. Evet öyle yapacağız Hasan Bey abim.
2: Hasan Bey.
0: Muhammed Koç Yiğit hocam.
2: Bip.
1: Evet.
0: Muhammed Mümin Elma abimiz.
1: Evet selam diyor yolluyoruz.
0: İyi akşamlar iyi yayınlar kardeşler. İspanyalı oyuncu Filistin bayrağını dolaştırdı. Gönlümüzü çok eşti.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Yamal dolar. Hatırlıyorsun o zaman otobüsün üzerinde taşımıştı. Şimdilik de sağda taşıdılar.
0: Evet.
2: Eyvallah.
0: Evet Hasan Eroğlu da diyor ki bilmediğin okulu git mektebinde oku. Evet öyle yapacağız.

0: İşareti galiba orada olması gerektiği. İsabet ettiniz İbrahim Bey. Sağ olun, ben biz, dengeli olmaya çalışırım. Biz, ama bazı yerlerde de dik durmak
1: şöyle
0: gerekiyor
1: diyelim,
0: Hasan. Hüseyin abi.
1: Şöyle diyelim. Biz Arjantin halkını seviyoruz.
0: Muhammed Hocam. Evet.
1: Ama yöneticileri
0: evet.
1: Ve önde gidenleri
0: hayır.
1: Bip bip bip.
0: Evet. Bazen de doğruya doğru, yanlışa yanlış. Evet.
2: Devam.
0: Dik durmak.
1: Devam ediyoruz.
0: Yılmaz Demir'den abimiz evet. Diyor ki en sevdiğim üçlü grup sizleri lazım. Çok çok seviyorum.
2: Retürk'e
0: yüce
2: Rabbim
0: sizlere sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Yayınlarınızın devamı daim olsun inşallah abi.
2: Eyvallah Yılmaz abi.
1: Sağ ol Yılmaz abim.
0: Mümin İbrahim kardeş, faulu yanlış hareket diye açıkladı. Penaltıda pencere, pecere altı oluyor. İşte öyle bir şeyler oluyor. İzzet Futsi. Hayırlı yayınlar. Sağ ol İzzet abim. Kurban Ağa diyor ki 58 ülkenin katıldığı International STEM Olimpiyat yarışmasında yarıştık. Türkiye'miz harikaydı. Madalyaları topladık ama sıcaklarda da eridik. O kadarcığına katlan. Her altın şey. Madalya getirdin. Türkiye'ye gurur verdirdin Kurban abim.
2: Daha ne istiyorsun değil mi?
0: İbrahim Çavuşoğlu Adem futbolu bayağı ciddi takip etmiş. İbo kardeş çok şey kaçırmışsın diyor. Abi ben neler kaçırdım evet. Neler.
1: Ama bu neye benziyor biliyor musun?
0: Neye?
1: Hem yukarı göklere bakarken kimi güneşi görür,
0: evet.
1: Pozitif olur. Kimi de bulutlara bakar,
0: negatif
1: olur. Karamsar olur yani.
0: Evet.
1: Ben güneşe bakıyorum.
0: Tabii, olaya iyi bakıyor. İbrahim Çavuşoğlu abim. Ole ole İspanyola diyor. Evet sağ olsun. Şimdi Kazım Ateş abimiz, değerli abim diyor ki, Pauline Hanson'ı konuşuyorduk ya, One Nation, evet. Irkçı Parti. Pauline'in korumaları Türklerin döner karavanında döner alıyorlar. Bunu satanlar söyledi. Hintli lokantadan da Tayga Vaykar'ı aldıkları biliniyor. Evet. Yani burada bir ikilem var diye düşünüyor. Cemil Güler abi.
2: Hayırlı yayınlar ki, dilemiş Melek Şimşek.
0: Melek Şimşek atladıysam çok özür dilerim.
2: Devam et.
0: Evet. Cemil Güler kardeşimiz biliyorsunuz o da bir basın yayıncı. Sağ olsun. Diyor ki iyi akşamlar, hayırlı yayınlar, selamlar herkese. Arjantin değil hemşerim. Mr. Atmaca Arjantin. Ya kusuruna bakma abi. Tebrikler İspanya. Çak çak çak. Taklit yapmış. Vallahi helal olsun. Ayaklarının ve bileklerinin gücüyle hakkıyla kupayı aldılar. Arjantin'e güzel bir ders verdiler. Güney Amerika'nın şımarık çamur çocukları size Mr. Trump bile yetmedi. İlahi adalet evet. Tecelli etti diyor
1: bak,
0: Cemil
1: o,
0: Güler.
1: O güzel bir laf gerçekten. Ama bak orada da bir şey var.
0: Ne var?
1: Ben Türkçe de öğreniyorum bu programda. Aa, bak ne güzel. Teşekkür ediyorum.
0: Yılmaz Demir'den abim de diyor ki Kazım Ateş tebrikler Kazım kardeşim, şaheser bir bilgi ilettin radyomuza, sağ olsun. Yakup Kutan hocamız.
1: Evet.
2: Oo.
0: Yakup Kutan Erzurum. Hocamıza buradan Erzurum'dan. Bakarak hocam, selamlarımı selamlar. Gönderiyorum hocam, Erzurum'a.
1: Saygılarımı selamlarımı
0: diyor ki yoluyorum. Erzurum'dan selamlar, muhabbetler, iyi yayınlar diliyorum.
2: Eyvallah,
0: sağ olun hocam. Selam. Özledik seni. İnşallah yine geleceğiz. Mustafa Yazıcı favorilerimdendir. Mustafa abim. Arkadaşlar iyi yayınlar, hayırlı yayınlar, akşamlar selamlar diyor. Sağ olsun. Nuri Özkan yine favori. Hayırlı yayınlar, güzel üçlü diyor. Sağ olsun. Cemil Güler, Pauline Hanson zaten ırkçı, sevimsiz biri. Ona destek verenler sadece Queensland'lılar. Ondan zaten bir cacık olmaz.
1: Evet diyor. Ve önemli bir şey daha var.
0: Fatma Peyman ona yetiyor diyor.
1: Evet. Pauline Hanson bu haftada bir şey daha söyledi.
0: Ne dedi?
1: Dedi ki ben gittikten sonra dedi benim kızım dedi benim yerimi doldurabilir dedi. Çok akıllı birisidir yani. Hani şimdiden partiyi kraliyet ailesine çevirdi
0: evet,
1: yani.
0: Evet evet evet. O tüm karşıt olduğu şeyleri.
1: Ha kızı da aynı zamanda New South Wales'da bir senatörün ofisinde çalışıyor. Ama Tezmanya'da
0: oturuyor.
1: No, oturuyor bir de politik yapıyor orada.
0: Allah
1: yani
0: Allah
1: o nasıl oluyor anlamadım.
0: Evet yine güzel bir diyardan Yalova Çınarcık'tan çok değerli, sevdiğimiz bir ağabeyimiz Cem Öztürk. Yalova evet. Çınarcık'tan. Diyor ki cümleten selamun aleyküm abiler.
2: Aleyküm hayırlı selam.
0: Ve aleyküm selam.
1: Bir şey daha var. Murat Aksakal'dan okumadım.
0: Murat Aksakal'ı benimkinde gördü çıkmadı.
1: Çok
0: sen
1: teşekkür,
0: oku.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli abilerim saygılarımı sunuyorum hepinize. Biz
0: Murat hocamıza buradan selamlar.
1: Tüm bizi dinleyenlere sevgiler ve saygılar bak, yolluyoruz.
0: Sidney'den evet, hocamız bizi evet. Dinliyor. Burak Modostan hocamız bizi dinliyor.
1: Erzurum'daki,
0: Erzurum'daki hocamız bizi dinliyor. Allah ya şu hocalarımız güzel ya. Seviyoruz biz hocalarımızı. Sağ olsunlar, var olsunlar hocalarımız diyorum. Evet beyler. Evet. Vaktimiz çok çabuk geçti. Sadece 20 dakikamız var Adem Bey.
1: Evet.
0: Buyur.
1: Bir haber daha var. Maalesef diyorum. Çünkü bunlar arada bir şimdi çıkıyor tekrar çoğalmaya başladı. Biliyorsunuz bir tane papaz.
0: Papaz.
1: Catholic papazı. Outback dediğimiz Avustralya'nın ortasında biliyorsunuz çöller var. Bu Aboriginal'ların kaldığı bölgeler var. Oraya içki girmesi yasak. tamam mı? Yani o

0: Oraya gittiğinde sınırda durduruyorlar seni evet. Polisler. İçkini varsa alıyorlar senden ve içki oryalara girmesi yasak.
1: Çünkü içki tüm kötülüklerin evet. Anasıdır.
2: Şey mi, şeriat mı ilan etti?
0: Öyle gibi bir şey.
2: Türkiye'de olsa evet. Çok eleştirilirdi. Evet.
0: Oradaki görev yapan bir şey görevli. Papaz.
1: Evet.
2: Papazı.
0: Kilisenin uçağına içkileri dolduruyor.
1: Aha.
2: Papaz
0: oraya yapıyor. kaçak içki geçiriyor oraya.
1: Evet.
0: Bunu da Aboriginal çocuklarına içiriyor. Sonra çocuklara. Onlara
1: çocuklara.
0: Papaz sonra yapıyor. O çocuklara da
1: ne yapıyor? İstismar mı yapıyor?
0: Çocukları.
1: Allah senin
0: cinsel
1: var ya.
0: İstismar yapıyor.
1: Vay senin var ya.
0: Christopher Alan Saunders 76 yaşında.
1: Vay.
0: 26 tane.
1: Yaşından başından utan.
0: 26 tane şeyden suçlan mahkemeye verildi. Yani,
1: suçlu bulundu mu?
0: Mahkemedeymiş.
1: Mahkemede mi şu anda? Vay be. Neler var neler var bu dünyada görüyorsunuz.
0: Görüyoruz işte yani.
1: Değerli izleyicilerimiz. Sen git Katolik bir papaz olarak imtiyazlı bir şekilde uçağa alkolü doldur. Avustralya'nın en ücra çölün ortasındaki o.
0: Çocuklara ne veriyormuş?
1: Ne veriyormuş?
0: Yemek veriyormuş, zigara veriyormuş, aha. İçki veriyormuş ve çamaşır alıyormuş ki onları etrafında tutmak için.
1: Vay görüyor musunuz değerli izleyicilerimiz? Evet. Ne maalesef. Kadar kötü hainler varmış.
0: Evet,
1: hainler.
0: Şey
1: Katolik papaz cübbesi altında ne sinsi oyunlar ve evet. Planlar çiziyormuş.
0: Ve bu kilisenin uçağına dolaşıyor yani bu biliyorsun o bölgede. Evet. Arabayla gitsen olmaz. 8-10 saatlik yerler. Evet. Bu dolaşıyor oralarda ve papazlık yapıyor yani resmen.
1: Evet.
0: Ama demek ki orada da kötü şeyler de yapıyormuş. Pis herif.
1: İnşallah evet. Hak ettiği cezayı bulur.
0: İnşallah.
1: Evet. İnşallah. Buyur değerli Mahmut abim. Senden bir ses soluk çıkmadı pek bugün.
2: Ha ben burayı kontrol ediyorum.
1: Evet.
2: Ya. Yani sesinizin.
1: Evet nasıl gidiyor değerli izleyicilerimiz? Avustralya haberlerini Adem Bey'den alıyoruz biliyorsunuz. O Mr. Technical, ben Mr. Hectical'ım. Evet Adem Bey.
0: Biliyorsunuz tanıyan varsa Darren Hinch.
1: Darren Hinch'i tanımaz mıyız?
0: Evet Darren Hinch Avustralya'nın.
2: Radyocusu değil mi?
0: Bir hem aynı zamanda gazeteci hem aynı zamanda televizyoncuydu ve haberciydi radyoda. Evet. Bunun sonra da senatör oldu. 76 evet. Yaşından sonra senatör
1: siyasete
0: oldu.
1: Siyasete de girdi.
0: Bu hapise de girdi iki defa.
1: Evet.
0: Hapise girmenin nedeni de hani belki kötü bir şey değil. Şöyle diyelim. Mahkeme kararı biliyorsunuz bazen çocuklara cinsel istismarda bulunan insanların isimlerini söylemiyor.
1: Evet.
0: Mahkeme kararıyla.
1: Evet evet.
0: Bu radyoda bu konuya karşı geldi. Dedi ki Avustralya toplumun bu insanların kim olduğunu bilmeye hakları var.
1: Dedi. Bu kanunlara aykırı bir şey.
0: Aykırı. Hmm. Ve bu isimlerini radyoda söyledi.
1: Hmm.
0: Yani şu bu suslardan diye. Hmm. Bu da mahkeme karara karşı geldiğinden dolayı evet. Hapise koydular.
1: Evet. Ne kadar
0: ama
1: yattı?
0: Çok saygı gördü toplumun içinden. Hmm. Yani açıkça konuştu. Fazla yatmadı ama sonra...
1: Sayılmaz o zaman.
0: Sayılmaz da hani ne için yattığını da söyleyelim. Hmm. Sonra bir parti kurdu biliyorsunuz. Hmm. O Justice Party.
1: Adalet Partisi.
0: Adalet Partisi. Ve bu senatör oldu. Hmm. Ve 2-3 tane de milletvekili oldu. Senatör oldu. O hayatını kaybetti diyelim artık.
1: Çok içki içen biriymiş biliyor musun?
0: Evet çok içiyormuş. Hatta böbrekle yeni bir böbrek taktılar. Hmm. Ve içkiye devam etti.
1: 15 yıl evet. Takma böbrekle yaşamış.
0: Evet.
1: İyi bir.
0: Tabii 15 yıl yaşamak iyi.
1: Çok iyi. Ama tabii ki biliyorsunuz ki.
2: Yaşı neydi? 80-90?
1: 80'lerde vardı. Yo, ama biliyorsunuz ne yaparsanız yapınız.
0: Benim bildiğim 70.
1: Maalesef Allah'ın hükmünden kaçış yok.
2: Allah'ın verdiği ömür bittiyse bitmiştir.
1: Yok. Evet. Bugüne kadar ne milyarderler, ne krallar, ne profesörler geldi geçti.
0: 82 yaşındaydı.
1: Ama ölümün çaresi yok.
0: Evet.
1: Hayır.
2: Kent sayıdır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Döneceğiz. Rucu. Evet.
0: Hemen İngiltere'ye gidiyorum. İngiltere'de gidelim. Yeni bir başbakan var.
2: Evet yeni seçildi
0: yeni,
2: değil mi?
0: Yeni bir başbakan var. Parti seçti onu. Halk seçmedi. Burnham ismi. Bu zaten partinin içindeyiz. Sonra eskiden de. Manchester'ın belediye başkanıydı.
1: Manchester. Partisi,
0: evet, şimdi kazandı.
1: Evet.
0: Dışişleri Bakanı da Milburn diye birisini koydu. Milburn şu anda İngiltere'nin Dışişleri Bakanı oldu. Ve ilk konuşmasında dedi ki bu solcu bir parti şey milletvekili.
1: Sosyal demokrat tarzı mı?
0: İlk dedi ki konuşmasında ben dedi ya Almanya'nın şeyinden Yahudilerinden kaçan bir ailenin çocuğuyum diyor.
1: Allah yine aynı hikaye.
0: Yahudiyim diyor. Ve diyor benim ailemin diyor demokrasi için savaştığını böyle yaptığını onun için dedi ben de bu görevi böyle yapacağım. Şimdi Milburn'un bakacağız ne olacak? Çünkü başbakan eskiden İsrail'e gitmiş birisi. Şu andaki başbakan Burnham. Ve şeyini değiştirdi herhalde. Dedi ki ben dedi eskiden dedi İsrail Filistin şeyinde tam anlayamamışım dedi. Bu seçimden önceydi, seçilmeden önce. Herhalde partinin içinde bazılarını tarafına almaya uğraştı.
1: Evet.
0: Bakalım artık İngiltere'nin İsrail'e karşı şeyi değişecek mi?
1: İstikameti değişecek mi?
0: Bundan zannetmiyoruz.
1: Sonra daha bir Siyonist rejime yaklaşım gösterecek mi?
0: Zannetmiyorum çünkü biz biliyoruz ki Avustralya, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde hangi parti başa gelirse gelsin dış işlerinde fazla bir değişiklik olmuyor.
1: Olmuyor. Evet. Devlet siyaseti bu diyorsun Adem Bey kardeşim.
0: Evet.
1: Evet buyurun dinliyoruz sizi Adem Bey.
0: Şeye geçelim.
1: Evet Körfez Savaşı'na.
2: Amerika Körfez evet.
1: Oralara. Evet oralara geçelim maalesef.
2: Bir ara bitti gibi oldu. Bitti dediler. Yok. İmzalar atıldı. Evet. Trump'ın meşhur imza atması var. Trump. Sonunda hiçbir şey olmadı.
1: Hayır. Evet. Olmayacak daha yani bu böyle sürüp gidecek gibi. Çünkü
2: ama İran'ı
1: silah üreticileri gayet memnun.
2: İran şimdi gibi bir İslam devleti sürekli ateş altında.
1: Evet.
2: Biz buna böyle bakıyoruz.
0: Şimdi bu savaşı ilk defa açıkça bazıların kar ettiğini görüyoruz. Yani eski gizliydi masaların altında kar yapıyordular. Baktık ki Trump gireli bir seneden biraz fazla oldu. 2 milyar dolar. Değeri yükseldi.
1: Evet.
0: Çocukların 3 milyar dolar yükseldiler.
1: Varlıkları.
0: Ve bu savaş savaş tekrar devam ediyor. Savaş
2: kendi
0: kesiliyor.
2: Kendi mal varlığını mı diyorsun?
0: 2 milyar
2: kendi
0: dolar
2: yükseldi. Varlığı.
0: Evet, tabii. Kendi mal varlığı 2 milyar dolar bir sene içinde 2 milyar dolar yükseldi. Ve bakıyoruz ki hafta sonlara gelecek açıklamalar yapıyorlar.
1: Evet her
0: piyasalar kapanıyor, açıklama yapıyorlar. Çünkü onlar zaten o hisseleri, o şeyler almışlar.
1: Hı-hı.
0: Ondan sonra pazartesi o hisselerin yükselişini görüyorlar. Yani evet. Böyle bir oyun oynandı ve devam ediyor bu oyun. Yalnız bir değişiklik oldu. Sadece şu anda şey değil. Sadece İran'la Amerika için değil. Şu anda şeyden Hütti dediğimiz Yemen'den
2: Husiler Yemen'den diyoruz biz.
1: Burası Huş'tur. Bunlar, yolu yokuştur.
0: Bunlar denizden o Red Sea dediğimiz değil mi?
1: Kızıl Deniz.
0: Değil mi? Orada Red Sea.
1: He.
0: Burada Saudi Arabistan'ın gemilerine embargo koyuyorlar. Geçitmeyecekler. Sadece onlara. Bu da çünkü Saudi'nin çoğu benzin oradan geçiyor. Hepsi oradan geçiyor zaten. Bu da olursa diyorlar benzin fiyatları tekrar uçacak diyorlar.
1: Şimdi hafta başı ya.
0: Evet.
1: Şimdi bir dakika. Mesela bugün şu anda Avustralya'da salı. Ama Amerika'da şu anda pazartesi. Çünkü onlar bizden 20 saat gerideler. Şimdi Amerika'da bu haberler dolaşıyor. Neymiş? Husiler, efendime söyleyeyim Babil Mendap dediğimiz Kızıldeniz'e girişi kısıtlayacaklar. Özellikle de Suudi gemilerinin geçişlerine izin vermeyecekler. O zaman ne oluyor? Panik. New York borsası, Londra borsası, Tokyo borsası, Sydney borsasında panik. Herkes o şeyleri hisseleri
2: petrol
1: satmaya.
2: Stokları azalıyor.
1: Yani hisselerini satıyorlar ucuza. Ne oluyor? Bazılarda gel çarşamba olunca bu fiyatı düşen stokları toplamaya başlıyorlar. Ondan sonra piyasalar kapanınca cuma günü bir bakıyorsun Trump diyor ki
2: Barıştık.
1: Barış imzaladık Allah.
2: Bunlar hep ticari değil mi?
0: Bugüne kadar 32 defa.
1: Dolayısıyla stoklar tekrar yükseliyor.
0: 32 defa anlaşmaya vardık dedi yani. 32 defa. Ve
2: yani bunlar
0: 22 defa da savaş devam ediyor diye.
1: Bunlar hep manipülasyon.
2: Bunlar
1: hisse senetlerinin piyasaların manipülasyonu değerli izleyicilerimiz. Evet. Mesela Adem abi iyi bilir çünkü bunun hisseleri çok piyasalarda.
0: Hormuz'u hep duyduk ya. Hürmüz'ü artık öğrendi nerede olduğunu.
2: Hürmüz.
0: Ben İngilizce
2: Hürmüz
0: kelimesini Hürmüz söylüyorum. İsim değişmez yani. Kocalı
1: Hürmüz gibi.
2: Hürmüz.
0: Şimdi de
2: Hürmüz.
0: Bab el Menbed.
1: Mendeb.
0: Evet.
1: onu Ucedin harflerinden. Evet, Mendeb.
0: Yemen ve Somali'nin geçit arasındaki geçit.
1: Evet.
0: Şimdi onu çok duyacağız.
1: Evet. Bu gelecek haftalarda. Babul Mendeb'in manası neymiş biliyor musun?
0: Neymiş?
1: Gözyaşları kapısı. Bab biliyorsunuz. Bab-ı Ali mesela bizim Osmanlı İmparatorluğu'nda. Bab-ı Ali yüce kapı. Ne? Saltanatın kapısı yani sarayın kapısı. Babül Mendeb Arapçası da gözyaşları kapısı.
0: Ve bunu
1: kapıdan geçen gözleri yaşlı oluyormuş. Evet. Zaten biliyorsunuz bizim de Yemen türkümüz var değil mi? Yemen. Evet. Burası huştur. Yolu yokuştur. Giden gelmiyor. Evet, acep evet. Ne iştir. Biliyorsunuz bizim Osmanlı İmparatorluğumuz yıkılmadan evvel ta Hicaz'ı koruyordu.
0: Evet. Şimdi biz, o tarihten gelelim bugüne. Çünkü bir haber daha.
1: Ama onu söylemek istiyorum abi.
0: Tamam.
1: Bizim Osmanlı Türk askerimiz ta Yemen'de o bugün Husiler dedikleri yerleri bile koruyordu biliyor musunuz? Mekke'nin ve Medine'nin biliyorsunuz savunmasını kim yapmıştı? Hangi paşaydı o?
2: Fahrettin Razi.
1: Fahrettin Paşa.
2: Medine müdafası.
1: Medine müdafası. Evet, Fahrettin Paşa'nın müdafaa ettiği yerlere gideceğim, göreceğim. Hatta Osmanlıların Mekke ve Medine'yi koruması için yaptığı kaleleri de gideceğim, göreceğim bu sene inşallah.
2: Tren yollarını.
1: Allah izin verirse.
2: Tren yollarını gör.
1: Tren yollarına gideceğim, göreceğim. O Hicaz çöllerine gideceğim bu sene inşallah.
2: Tren yolu şimdi gene yapılacak herhalde. Anlaşma yaptılar inşallah iyi olur.
1: Evet. Okay, şimdi ne diyordun?
0: J.D. Vance biliyorsunuz Amerikan Başkan Yardımcısı. Bu bir podcastı var biliyorsunuz. Rogan diye. Tamam mı? Bu Rogan'ın programına çıktı. Ve orada ilginç açıklamalarda bulundu. Ve dedi ki. Çok konuşmalar var diyor, biz de biliyoruz diyor. İsrail hükümetinin diyor Amerika'daki politika etkisi çok yüksek diyor. Tamam mı? Ve bunları da diyor delillerle görüyoruz diyor. Hatta diyor bana karşı bile kampanya başlattılar diyor. Yani Vance bunu söylemesi biraz ortalığı açıklığa getirdi. Bunu nereye getiriyorum? Çünkü biliyorsunuz İran ne dedi? İran değil sadece başka Pakistan da söyledi. Amerika'nın yolladığı anlaşmaya gitmek için iki kişi yolladı. Trump'ın damadı Kushner, bir de Whitaker biliyorsunuz.
1: Emlakçı.
0: Milyarder emlakçı. Bunlar da İsrail'e her gün Netanyahu'yla görüşüyorlarmış.
1: Evet.
0: İsrail'e haber sızdırıyorlarmış. Amerika'dan önce. Yani.
1: Ya.
0: Onun için artık İran dedi ki şu anda dedi yeni insanlar arasındayız. Amerikanlarla beraber bizim güvenebileceğimiz
1: tabii
0: insanları. Bence bunu söyleyeyim şimdi. Bence Vance, başkan yardımcısı
1: J.D. Vance
0: daha fazla etkili rol oynayacak bu gelecek görüşmelerde.
1: Evet.
0: Yani barış
1: yeterince manipülasyon yaptın Sayın Trump. Yeterince zenginleştin. Kefenin cebi yok. Nereye kadar? Nereye kadar? Evet. Yaşın gelmiş 70. İşin bitmiş. Ve, hala para pul peşindesin. Manipülasyon.
0: Aynı zamanda yani bunu da söyledi Vance. Bu da önemli.
1: Ne diyor?
0: Bu anlaşmayı diyor İsrail elinden geldiği kadar bozmaya uğraştı diyor. Bir de biz de bunu açıkça görüyoruz diyor. Yani demek ki Vance artık biliyorsunuz Trump'ın söyleyemeyeceğini Vance'e söylettiriyor. Yani bence bundan sonra Vance daha etkili rol oynayacak anlaşmalarda. Tabi İsrail izin verirse bu da.
1: Evet tabi.
0: Bakacağız yani gelecek haftada. Bence bu gelecek hafta tekrar görüşmeler başlayacak.
1: Hadi bakalım. Cuma günü biliyorsunuz iyi haber çıkacak. Anlaştık diyecekler yine. Evet. Her hafta sonu yaptıkları gibi. Ondan sonra pazartesi ver bombayı. Veya daha doğrusu hafta sonunda ver bombaları. Tam böyle. Evet maalesef. Ama geçenlerde bir Avustralyalı borsacı ne dedi biliyor musun?
0: Evet.
1: Biz artık alıştık öğrendik dedi.
0: Evet.
1: Trump dedi her hafta sonu efendime söyleyeyim iyi haber veriyor. Ama piyasalar kapandıktan sonra diyor. Bütün hafta boyunca kötü haberi verdi.
2: Bunlar hep ticari diyorsun.
1: Hepsi
2: ya.
1: Diyor
2: manipülasyon
1: dedi. Biz artık öğrendik Trump'ın huyunu dedi.
2: Evet.
1: Ya.
0: Evet ve şimdi bakıyoruz zaten. Tekrar savaş başlayınca benzin fırlamıyor eskisi gibi.
1: Evet.
0: Hafif yükseliyor ama eski 110-120 dolarlara fırlamıyor artık yani.
1: Evet, doğru.
0: Çünkü alıştı millet artık.
1: Evet yani her hafta değişiyor çünkü her hafta bir yükseliyor bir iniyor. Bir yükseliyor bir iniyor. Bunlar manipülasyon. Oyuna gelmeyin değerli izleyicilerimiz. Paranızı doğru yerde investment yapınız.
0: Evet. Kısa bir haberimiz daha var. Wyndham Belediye Başkanı Preet Singh, Hindistan asıllı bir Avustralyalı.
1: Öyle mi?
0: Görevinden istifa etti.
1: Neden?
0: Nedeni de bu seks efendi dediğimiz.
1: Aha, yine onlardan mı?
0: Yine onlar. Yo, o değil.
1: Cinsel
0: o değil, o değil.
1: Mı?
0: O bu cinsel istismar eden birisine bir referans yazıyor mahkemeye. Hmm. Yani ona referans veriyor. Çok iyi adam ne diye. Onun için o da görevinden bayağı bir baskı vardı.
1: Hiç mi araştırma
0: vardı.
1: Yapmadın?
0: Tam da bayağı bir baskı vardı ona istifa etmesine. O da istifa etmiş.
1: Evet.
0: Onu da söyleyelim.
1: Bilmediğin adamın karakter referansı olmayacaksın. Olay bu değil evet. mi? Sonra ne olur? İşte böyle gelir. Zamanında yediğin hurmalar bir ara tırmalar.
0: Evet şimdi... Bu iş bulma durumuna gelmek istiyorum. Biliyorsunuz eskiden, eskiye bakarsak Centrelink dediğimiz evet. iş bulma kurumu diyelim. Bu Centrelink iş bulmaya uğraşıyordu sana. Hatırlıyoruz eskilerden.
1: Eskiden.
0: Devlet yapıyordu bunu.
1: Evet.
0: Bunu seneler önce yani bunu özelleştirdiler.
1: Öyle
0: hani
1: mi?
0: Şey olarak biliyorsun yani bunu.
1: He.
0: Ben
1: ne diyorum ne oluyor bunlara?
0: Evet ve bu sadece 6 şirket 2.1 milyar dolarlık servis veriyorlar.
1: Hizmet.
0: Hizmet veriyorlar devlete.
1: Devlet adına.
0: Ama mesela 100 kişiden kaç tane iş bulma şartı örnek yani 20 kişiye mi iş bulman gerekiyor? He. Bunu da şeyleri yapamıyorlarmış. Yani o seviye yükselemiyorlarmış.
1: Hedefi tutturamıyormuş.
0: Tutturamıyorlarmış.
1: Evet.
0: Onun için yazıklar diyoruz. Yani devletten para alıyorlar ama herhalde milletten imza topluyor.
1: Hak etmedikleri halkın parasını...
0: Halk etme demeyelim de ama görevini tam yapmıyorlar diyelim. Ama devletten sadece bu 6 şirket 2.1 milyar dolar alıyor. En fazla alanda 590 milyon dolar alıyor senelik. Ondan sonra 23 tane heyeti varmış. Bunun içinde Salvation Army de var. 328 milyon dolar alıyor. Yani bunlar hep iş bulma kurumu gibi çalışıyor diyelim.
1: Hmm, enteresan. Evet, Allah kimseyi iş ve işçi bulma kurumuna düşürmesin diyelim. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Aman. Evet.
0: İstersen çok... oku. Hemen bir okuyoruz. Bir
1: evet şimdi okumadıklarımızı kısacık... okuyoruz. Sonradan gelenler, geç gelenler.
0: Aslında geç gelenleri okumamamız gerekiyor.
1: Evet
0: değil mi?
1: Ama biz yine de okuyalım
2: şimdi
1: bunları.
2: İlk yarım saatte bir de son yarım saatte
1: evet.
2: gelenleri okuyoruz.
1: Evet son
2: okuyoruz.
1: Yarım saatte. Evet en son Üçler Öztaş bize 3 tane el hareketi çekmiş böyle. Ama
0: böyle mi? High five.
1: Yapmış böyle. El sallamış. Üçler abiye biz de buradan el sallıyoruz.
0: Evet.
1: Hayri Kocatürk. Selamın aleyküm Ankara'dan hayırlı yayınlar diliyor. Hayri Kocatürk sağ olun Hayri Bey abimiz. Ali Yıldırım Bey diyor ki arkadaşlar
2: Etemiyit var arada.
1: Etemiyit okumadın mı?
0: İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Buradan da selam yolluyoruz Etem Bey.
1: Etem Bey de buradan
2: sen
1: sevgiler selamlar.
2: Sen başını kaldırınca atlıyorsun. Hep
1: şimdi böyle var. Swipe yapıyorum
0: hadi
1: ya.
0: Hadi az kaldı bir şey haberimiz
1: var. Ali Yıldırım Bey diyor ki arkadaşlar iyi yayınlar. İnşallah yakında UID olarak seçim erişilokunla bir beğeniyle toplumumuzu bilgilendirme yapacağız. İnşallah.
0: Cemal Güler
1: hayırlı
0: var.
1: Akşamlar. Cemil Güler yine yazmış. Diyor ki biz Türkiye Cumhuriyeti olarak İran'ın yanında olmalıyız. Nokta. İran'dan sonra hedef Türkiye. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın dediğini kulaklarımıza küpe yapmamız gerekiyor. Amerika hiçbir zaman bizle müttefik olmadı, olmayacak da. Doğru söylüyorsunuz Cemil Bey kardeşim. Buna itiraz etmiyorum.
0: Arkadaş bugün biliyorsunuz bu hafta 20 Temmuz 1974. Buradan tüm
2: Kıbrıslı
0: Türklerimizi,
2: soydaşlarımızı
0: ve
2: tebrik ediyoruz.
0: Kıbrıs'ta şehit olanların Allah rahmet diliyoruz.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ve biliyorsunuz bunu bilmeyen de 20 Temmuz 1970 sabahı Akdeniz'in mavi sularını yararak Kıbrıs topraklarına basan Türk askerini adımları tam da bir böyle bir kırılma noktasıydı. Bugün Kıbrıs Barış Hareketi'ni yıl dönümünde arkamızda bıraktığımız yarım asırlık aşkın sürece getirdiği stratejik olgunluk ve yüreğimizdeki hiç eksilmeyen ve derin duygusallarımıza yeniden bakıyoruz adaya diyoruz. Evet.
1: İyi ki varsın Türkiye
0: iyi
1: Cumhuriyeti,
0: Kıbrıs
1: iyi ki varsın Kıbrıs Türkleri diyoruz. Evet.
2: Ve Musa Eroğlu'yla...
1: Musa Eroğlu mu?
2: Programı bitiriyoruz.
1: Ha,
0: orada değil.
2: Sen
0: orada
2: söyle
0: değil
2: son mi? Cümleni söyle.
1: Ben ne diyorum Musa Eroğlu.
0: İyi haftalar Hasan diliyoruz.
1: Hasan Eroğlu.
0: Allah'a emanet olun diyoruz herkese.
1: Sağ olun Hasan
2: Eroğlu. Hasan Eroğlu, Musa Eroğlu'nun bir şey oluyor mu acaba?
1: İlk defa...

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Turkish Cypriot program.
2: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'yi dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
0: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11pm and Wednesday morning from 9 to 11am. Listen to Turkish music hits, chat shows and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

22 Temmuz Çarşamba programına hoş geldiniz canlarım. İnsan olan benim güzel insanlarım. Hoş geldiniz. Evet, bugün 22 Temmuz Çarşamba dedik ve programımıza başladık. Bizleri izlemeye başladınız hemen. Eminince izliyor Sermen Erdoğan. Hoş geldin diyorum. Uzun bir yolculuktan sonra Avustralya genelinde yaptığı kilometrelerce, günlerce süren, 45 gün süren bir yolculuktan sonra Sermen arkadaşımız da geri yuvasına dönmüş bulunuyor ve bugün bizlerle olacak. Kazım Bozdağlı bizi izliyor. Ayrıca kendilerine günaydın diyoruz. Bu arada Taner Enver kardeşimin rahatsızlık haberini aldım sabahleyin. Kendisine acil şifalar diliyorum. Ve değerli dinleyenler, programımızı hava raporuyla açalım dedik. Bugün havanın 16, hava sıcaklığının 16 dereceye yükselmesi beklenirken 1 ile 5 milimetre civarında da yağış ihtimalinden söz ediyor meteoroloji bürosu. Diğer günlerdeki hava raporuna bakalım. Yarın en düşük hava sıcaklığının geceleyin 6 derece, gündüz 12 derece, yani soğuk. Yarın havanın soğuk geçmesi ve bir miktar da yağış düşmesi bekleniyor. Cuma günü 7 ile 15 derece arasında seyredecek hava sıcaklıkları ve yine yağış ihtimali var. Cumartesi günü 10 ile 16 derece arasında hava sıcaklıkları değişecek. Yine hafif yağış ihtimalinden söz ediyor meteoroloji bürosu. Pazar günü hava sıcaklıkları en düşüğü 7, yükseği ise 16 derece olması bekleniyor. Yine yağış ihtimali var. Önümüzdeki pazartesi günü 8 ile 16 derece arasında seyredecek olan hava sıcaklığı sırasında az miktarda yağış da beklenmektedir. Ve önümüzdeki salı günü yine yağış bekleniyor ve hava sıcaklığının da 7 ile 14 derece arasında olması bekleniyor. Evet canlarım, insan olan güzel insanlarım, gününüz güzel olsun diyorum ve Ali Osman Mertuna'ya da günaydınlar diyerek ilk şarkımızı Kıbrıs için çalıyoruz.

Erdal Hasan Bedavacı da Kıbrıs'tan döndü ve bizlerledir Aksaçlılar Kulübü'ne gidiyormuş ve bizi dinliyor.

Evet, Kıbrıs şarkısıyla başlattık programımızı. Sizler de bizi izliyorsunuz ve güzel bir şarkıyla başlattınız diyor Emin İnce kardeşim. Ahmet Cuma izliyor, Halil Kadri Hüseyin, Gül Ziya, Deniz Kemal Serbest, Şentürk Durukan, Ahmet Cuma da izliyor ve programımıza şimdi de tarihte bugün olanları göre bakarak, onu irdeleyerek devam ediyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 22 Temmuz itibariyle tabii ki 1456 yılında Belgrad kuşatması. Macar komutanı Janos Hunyadi Osmanlı padişahı 2. Mehmed'i yenmişti. Belgrad kuşatması başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 1711 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Prut Barış Anlaşması imzalanmıştı. 1913 yılında Edirne Bulgar işgalinden kurtarıldı. 1919'da Erzurum Kongresi toplandı. 1933 yılında Willy Post dünya etrafında uçakla tek başına dolaşan ilk insan oldu. 15.596 millik bir yolculuk yaptı. 7 gün 18 saat 45 dakika süren bu yolculukta. 1946 yılında Kudüs'te İngiliz yönetiminin karargah olarak kullandığı King David Hoteli bombalanmış. Bu olayda 90 kişi hayatını kaybetmişti. 1948 yılında 16 yaşından küçük çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaklanmıştı Türkiye'de. 1961 yılında Barzani aşiretlerinin baskılarına dayanamayan 800 Türk, Irak sınırını aşarak Türkiye'ye iltica etti. Tarih boyunca göçler durmuyor. Gelenler Hakkari'nin Benekli yaylasına yerleştirilmiş ve kendilerine uçakla yiyecek maddesi atılmıştı. Göç daha sonraki günlerde de sürmüştü. 1964 yılında Türkiye, İran ve Pakistan arasında kalkınma için bölgesel işbirliği örgütü kuruldu. Bu örgütün bugünkü durumu ne acaba? Veya o kurulan örgüt neler elde etti acaba? 1967 yılında Adapazarı ve Mudurnu'da gece saatlerinde meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremde 173 kişi hayatını kaybetmiş, 1078 ev hasar görmüştü. 1974 yılının 22 Temmuz'unda ikinci çıkartma birliği olan 39. Tümen Kıbrıs'a çıktı ve havadan inmiş olan birlikle birleşti. Saat 17'de ateşkes ilan edildi. Türk birlikleri Lapta, Girne, Lefkoşa üçgeni içerisinde Cenevre görüşmelerinin sonucunu beklemeye başladı. Tabii ki bu görüşmeler başarıyla sona ermeyince Turan Güneş kızını tatile gönderecek. 2002 yılında İsrail, Hamas'ın silahlı birlikler komutanı Salah Şahade ve 14 sivili öldürdü. 2003 yılında Fransa'daki Eyfel Kulesi'nde yangın çıkmıştı. 2003 yılına geldiğimizde özel güçler desteğindeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin Musul'da gerçekleştirdiği bombalamada Saddam Hüseyin'in oğulları Uday Hüseyin, Kusay Hüseyin ve Kusay'ın 14 yaşındaki oğlu ve bir koruma görevlisi öldürülmüştü. 2008 yılında Bosna savaş suçlusu Radovan Karadžić Sırbistan'da yakalanmıştı. Evet, Süleyman Berkel'e de günaydın diyelim ve Mausa Limanı'yla biraz önce Halil Kadri Hüseyin, Gül Ziya, Deniz Kemal Serbest, Şentürk Durukan, Emin İnce, Ahmet Cuma ve Süleyman Berkel'e seslenelim.

Evet değerli dinleyenler, şimdi de Türkiye'de olan bitene bakalım. Türkiye haberleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, tatile girmeden meclise sunularak görüşülmesi hedeflenen süreçle ilgili çerçeve yasa konusunda siyasi partileri ziyaret ediyor. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Terörsüz Türkiye kapsamında sıra yasal adımda. Meclis kapanmadan yasanın geçmesi bekleniyor. DEM Parti İmralı heyeti hafta içinde AK Parti yönetimiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Görüşmelerde yasal düzenlemeler ele alınmıştı. Bu temaslardan sonra yeni haftada sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Salı günü yani dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile meclisteki makamında görüştü. Kurtulmuş, çarşamba günü yani bugün de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Hedef, düzenlemeyi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek. Ve Öcalan, İmralı heyeti aracılığıyla paylaştığı mesajında yeni bir sayfa için herkes elinden geleni yapmalıdır dedi. Öcalan mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporda da belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır dedi. Kürt-Türk İttifakı Anadolu'nun ortak geleceğinin temel taşıdır. Atılacak her adımda bu toprakların kültürünü esas almalıyız. Yasal düzenlemelerle bu ittifakı kalıcı hukuki güvenceye kavuşturmak ve demokratik bir cumhuriyette eşit ve özgürce birlikte yaşamak mümkündür. Demokratik bir cumhuriyette dikkatinizi çekiyorum. Negatif hukukun pozitif hukuka dönüşmesi gereklidir. Ortak yaşamı örmek, eşitlik ve adalet içinde yepyeni bir sayfa açmak için tarih bizlere fırsat sunmaktadır. Bu fırsatı hep birlikte değerlendireceğimize inancım tamdır. Evet, ana kelimeler burada demokrasi ve adalet. Demokrasi ve adalet olmadan hiçbir şey olmaz değerli dinleyenler. Ve CHP'ye mutlak butlan kararının iptali için yapılan başvuruya ilişkin Yargıtay'ın kararı açıklandı. Yüksek Mahkeme'nin Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasına ilişkin kesin hüküm vermesi bekleniyordu. Ancak dosyanın incelenmesinin adli tatil sonuna bırakıldığı öğrenildi. Dosya 31 Ağustos'da sona erecek olan adli tatil sonrası incelemeye alınacak. Evet, haberlerimiz geniş bir kitle tarafından izleniyor ve Ahmet Ali Beyköylü de izliyor bizleri. Hüseyin Kuset'e de günaydın diyorum bu arada. Bu karar Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in kısa sürede yeni parti kuracağı anlamına geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin kuruluş dilekçesini bu hafta vermesi bekleniyor. Ve görevden uzaklaştırılan tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 20 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıktı. Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 kişinin yargılanmasına başlandı. Bozbey savunmasında ben örgüt suçlamasını da suç örgütü yöneticisi ya da üyesi olduğum yönündeki bütün iddiaları da kesinlikle kabul etmiyorum dedi. Yüzü aşkın gündür cezaevindeyim dedi ve hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 862 sayfalık iddianame Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Evet, her tutuklanan için 800 sayfalık, 1000 sayfalık, 4000 sayfalık iddianameler hazırlanıyor çok kısa bir süre içerisinde.
İddianamede Mustafa Bozbey ve dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'in liderliğinde faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verildi. CHP Grup Başkanı Özel Partisi'nin 52'si görevden alınmış 74 il başkanıyla 52'si görevden alınmış 74 il başkanıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından bugüne kadar onlar bizi hiç yanıltmadılar, hiç yalnız bırakmadılar. Bugün de müthiş bir duruş gösteriyorlar. Son derece keyifli bir toplantıdan sonra hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz dedi. Türkiye'de bir yeni kuruluyor diyen Özgür Özel, bu yeni ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy, il il, yerelden kurularak geliyor. O kuruluşun mimarlarıyla durumumuzu değerlendirdik. Yeni parti milletvekillerimiz tarafından kurulacak önümüzdeki günlerde, ancak Anadolu'da örgütümüz tarafından, hem de öyle sadece CHP'lilerle sınırlı olmayan, kapıları açık ilçeleri, illeri ve Türkiye'yi kucaklayan Türkiye İttifakı'nın kurucularıyla birlikteydik dedi. Bugüne kadar onlar bizi hiç yanıltmadılar, hiç yalnız bırakmadılar. Bugün de müthiş bir duruş gösteriyorlar. Son derece keyifli bir toplantıdan sonra hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz ifadelerini kullandı. Ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan istifa etti. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bakan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz dedi. Ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. Uğur, 6 Şubat depremleri sonrasında Ahbap ile koordineli çalışan isimlerden biriydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Uğur da dahil 10 kişi 17 Temmuz Cuma günü gözaltına alınmıştı. Uğur, X hesabından yaptığı bir açıklamada, "Eğer o dönemki mücadelemiz fayda sağlamak için attığımız adımlar ve yardım çabalarımız suistimal edilmişse, amasız fakatsız bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız ve kendi adımıza hukuki süreçleri başlatacağız" diye ekledi. Evet, özetle Türkiye haberlerimiz bugün bunlardı değerli dinleyenler. Ve güzel bir şarkıyla devam edelim. Bu şarkıyı da Hatice Nazım Ahmet'e, Semra Mehmet'e, Ahmet Ali Beyköylü ve annesi Fatma Ali'ye dinletelim. Ve bu arada Şerife Yavaşoğlu'na da buradan merhaba diyerek bu şarkıyı armağan edelim kendisine.

0: Evet değerli dinleyenler, daha önce de anonsunu yaptığım gibi uzun bir tatilde olan Sermen arkadaşımız pazartesi akşamı döndü ve bugün bizimle birliktedir. Bize Avustralya ve dünya haberlerini sunmak üzere telefon hattımızda kendisine günaydın diyelim. Günaydın Sermen.
1: Günaydınlar Hasan ve günaydınlar sevgili dinleyiciler. Evet, sizlerle tekrar buluşmaktan mutluyum ve hemen Victoria, Avustralya haberlerine geçelim istiyorsan Hasan ve sonra da dünya haberlerini verelim.
0: Evet, hemen başlayalım.
1: Evet, Victoria haberlerimizde ilginç haberler var. Darren Hinch'in devlet jeneratöründe adalet duygusu, açık sözlüğü ve sevilen kişiliğiyle anıldı deniyor birinci haberimizde. Avustralyalı yayıncı ve eski sanatör Darren Hinch'in üretken bir gazeteci ve iyi kalpli biri olarak anılıyor. Hinch birkaç yıldır kötüleşen sağlığının ardından 10 Temmuz'da 82 yaşını hayatını kaybetti. Bugün Melbourne'da düzenlenen devlet cenaze töreninde ailesi, arkadaşları ve eğlence ve medya dünyasında meslektaşları dolu dolu yaşanmış zengin bir hayatı vardı diye anıldı. Sunucu ve speaker Craig Willis tarafından okunan Hinch'in kardeşi Desmond Des Hinch'in duygusal bir anma konuşması, katılımcıları bir zamanlar insan manşetiyle kabulle anılan adamı can sıkıcı küçük kardeş olarak hatırlamaya davet etti. Ardından ders törenine katılan herkesten kardeşimle ilgili aklınıza kalacak en az bir özel anıyı düşünmelerini istedi. Söylediği bir şey, yaptığı bir şey, yazdığı bir şey olabilir. Bir kitap, bir röportaj veya bir yemek tarifi de olabilir dedi. Evet, devam ediyoruz. Yine Darren Hinch'in ölümüyle asistanının yaptığı bir konuşmadan bahsediliyor. Annette Philpott kısa ve duygusal bir anma konuşması yaptı. Sözlerine Darren Hinch'in ölümünden sonra etrafında toplanan sevdiklerine teşekkür ederek başladı. Bu kişiler arasında kendisiyle birlikte olmak için Melbourne'a uçan Jackie Weaver'da vardı. Senatör Hinch için bu en büyük başarısıydı. Buna büyülü demişti dedi. Parlamentodaki başarılarından bazılarını dile getirdi. Bunlar arasında çocuk istismarı suçundan hüküm giymiş, kişilerin seks turizmi amacıyla yurt dışına seyahat etmelerini engellemek için pasaportlarının yasaklanması da yer alıyordu dedi. Evet, hemen ikinci habere geçelim. Mahkemeye verilen bilgiye göre katliam etkisi altında bir katil Melbourne'da bir anneyi evinin önünde bıçakladı. Victoria Yüksek Mahkemesi ketamin etkisi altında bir adamın Melbourne'da doğu barriyerlerinde sebepsiz bir saldırı sonucu komşusunun nasıl öldürdüğünü dinledi. Vicky Apostopoulos'un sevdikleri iki çocuk annesi olan kadına saygılarını sunarken katilin eylemlerini kınadı. Cinayeti itiraf eden Milorad Mick Zarek'in cezası henüz açıklanmadı. 14 Kasım 2024'te Vicky Apostopoulos yan komşusu Milorad Mick Zarek için kekler pişirdi. O gece ona mesaj atarak yaptığı kurabiyelerin muhteşem olduğunu söyledi. İki gün sonra Zarek uyuşturucu etkisi altında geçirdiği bir öfke nöbetiyle Bayan Apostopoulos'u evinin önünde bıçaklayarak öldürdü. Avukatları müvekkillerinin davranışlarının tamamen karakterine aykırı olduğunu belirterek ketaminin etkisi altındayken kendisi gibi davranmadığını söyledi. Avukatlar müvekkilinin bu ilacı moral bozukluğunun hafifleteceğini düşünerek aldığını belirtti. Şok edici cinayetin ayrıntıları bugün Victoria Yüksek Mahkemesi'nde ele alındı. Kurbanın destekçileri altın kalpli, sevgi dolu ve özverili bir anneye saygılarını sundular. Yani bugünkü herhalde Victoria öğretmen görevi hakkında bilmeniz gerekenler diyor. Victoria eyaletindeki devlet okulu öğretmenleri ve eğitimcileri sendika üyelerinin hükümeti son maaş teklifini reddetme yönünde oy kullanmasının ardından Perşembe günü ikinci büyük grevlerine başlayacaklar. Bu olay Mart ayında yaklaşık 35 bin öğretim ve destek Çin'in Melbourne'un merkezinden eyalet parlamentosuna kadar yürüdüğü 24 saatlik grevin ardında yaşandı. Sendika Mayıs ayında eyalet hükümetiyle prensipte bir anlaşmaya vardıktan sonra uzun süredir devam eden iş anlaşmazlığının sona erdiğini düşünmüştü. Ancak üyeleri sendikanın tavsiyesine karşı çıkarak teklifi reddetti. Peki anlaşma neden onaylandı? Grev aileleri için ne anlama gelecek? Peki hükümet nasıl yanıt verecek diye sorular soruluyor. Maaş teklifi ne oldu? Tüm Victoria eyaletindeki okul müdürleri, öğretmenleri ve destek personeli için yeni bir toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bir yıldan uzun bir süre önce çıkmaza girmişti. Evet, başka bir habere geçiyoruz. Kadının ailesi hastanede kimlik hatası nedeniyle öldüğü söylendi. Melbourne'daki bir hastane iki kişinin kimliklerini karıştırması ve bunun sonucunda polisin bu kişilerden birini yanlışlıkla ölü ilan etmesi nedeniyle özür diledi. Melbourne'da yaşayan Michelle Buckley, akrabalarına öldüğü haberi verildikten haftalar sonra bile hala tıbbi kayıtları düzeltmeye çalıştığını söylüyor. Bayan Buckley, hatanın nasıl meydana geldiğini araştırmak üzere bir avukat görevlendirdi ve Werribee Mercy Hastanesi'nde olayı inceliyor, dendi bu haberde. Evet, Victoria ve Avustralya haberlerimiz şimdilik bu kadar. Şimdi
0: Sermen,
1: dünya haberlerimizde.
0: orada bir dakikalık bir müsaade.
1: Tabii.
0: Avustralya
1: Tabii.
0: haberi olarak geçen hafta verdiğim ve daha güncel olan bir haberi daha tekrar etmek istiyorum burada. Avustralya hükümeti 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü yeni Aus Alert acil durum uyarı sisteminin ülke çapında bir testini yürütecek. Planlanan test saatinde ülke genelindeki tüm uyumlu cep telefonları, tabletler ve akıllı saatler titreşecek ve 10 saniyelik yüksek bir siren benzeri ses çalacak. Bunu 27 Temmuz önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştirilecek. Uyarı, bunun bir test olduğunu ve herhangi bir işlem gerektirmediğini açıkça gösterecektir. Bu kritik bir uyarı olduğundan sessiz ve rahatsız etme ayarlarını geçersiz kılacaktır. Yani telefonlarınız rahatsız etme veya sessize konmuş olsa bile bu uyarı telefonunuzdan gelecektir. Titreşim ve 10 saniyelik yüksek bir siren benzeri sesle. Aus Alert Ekim 2026'da kullanıma hazır olacak. Ancak fırlatmadan önce, yani yayınlanmadan önce sistemin Avustralya genelinde test edilmesi gerekiyor. Victoria'da bu test 27 Temmuz Pazartesi günü öğleden sonra saat 2'de gerçekleşecek. Tamam Sermen, şimdi diğer haberlere geçebiliriz, dünya haberlerine.
1: Tamam. Çok teşekkürler Hasan. İlginç bir haber sundum. Bundan benim haberim olmazdı. Haberlerde de şimdilik görmüyorum ama dünya haberlerimize geçiyoruz. Trump'ın İran'a yönelik son tehdidinin ardından Avrupa'da dikkat çeken askeri hareketlilik var, diyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı tehdidinin ardından Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait askeri hareketlilik dikkat çekti. İngiltere'deki RAF Maidenhall üssünden B-1 Lancer bombardıman uçakları havalanırken Romanya'dan kalkan 6 KJ-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağının da Orta Doğu'ya yöneldiği görüldü. Devam edelim bu haberlere. Pentagon, İran'ın saldırılarından hayatını kaybeden 3. Amerikalı askerin kimliğini açıkladı. Trump, İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini ve Kazma Dağı'nı hedef alacaklarını belirtti. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılarıyla bölge bir kez daha yangın yerine döndü. İran, Bahreyn ve Irak'ın Erbil kentini İHA ve balistik füzelerle hedef aldı. Erbil'de patlamalar yaşanırken 3 intihar drone'u ve İran füzesi Erbil hava üssünden ateşlenen Patriot füzeleriyle düşürüldü. İran'ın Şiraz kentinde de saldırıların ardından büyük çaplı yangın çıktı. Erbil Uluslararası Havalimanı geçici olarak uçaklara kapatıldı deniyor bu haberde. Zelenski Ukrayna'dan bir haber. Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ordunun en üst kademesine dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Oleksandr Sirski'yi görevden alan Zelenski yerine Korgeneral Mihailo Zapata'yı atadı deniyor bu haberde. Devam ediyoruz. Üsküp'te fırtına ağaçları devirdi, trafik aksadı ve elektrik kesintileri yaşadı. Belçika'nın 195. kuruluş yıl dönümü Brüksel'de çeşitli etkinliklerle ve kralın mesajıyla kutlandı. Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de fotoğraf çekildikleri sırada dereye düşen Suudi Arabistan uyruklu Abdülaziz Al-Harbi ile kendisini kurtarmak için ağaçları devirdi, trafik aksadı ve elektrik kesintileri yaşadı. Belçika'nın 195. kuruluş yıl dönümü Brüksel'de çeşitli etkinliklerle ve kralın mesajıyla kutlandı. Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de fotoğraf çekildikleri sırada dereye düşen Suudi

0: yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı deniyor bu üzücü haberde. Washington Post, İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının maliyeti Pentagon bütçesini tüketmesi noktasına getirdi. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Kongre'den ek bütçe talep etmeye hazırlandığı belirtilirken, Pentagon'un eğitim ve silah alımları için ayrılan 4.3 milyar dolarlık kaynağın da İran operasyonlarına aktarılmasını istediği, Beyaz Saray'ın ise daha önce 67 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulunduğunu öne sürdü. Fars kökenli Abdurrahim Fakir'in ölümü sonrası İtalya'da polisle çatışmalar yaşandı. 64 polis yaralandı. Bulgaristan Meclis Savunma Komisyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu operasyonları için Bezmer hava üssüne 8 Kece 135 yakıt ikmal uçağı ve 250 asker konuşlandırmasını onayladı. Karar genel kurula sunulacak deniyor ama oradan uçakların daha önce kalktığı söylendi. Trump, Husiler Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız dedi. Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un ağırlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husileri tehdit etti. Trump, Husiler Kızıldeniz'i kapatabilir. Eğer bunu yaparlarsa Husilerle karşı karşıya gelirsek icabına bakarız dedi. Evet, Çin'den iki haber. Çinli havayolu şirketleri 177 kenti uluslararası uçuşlarla bağlayarak binden fazla rota işletiyor. Çin çocuk bakım desteği programlarıyla 25 milyon bebek için maddi destek sağlandı deniyor. Çin'in ekipman imalat sektörü ihracatı %18.2 artışla büyümeye katkı sağladı. Evet, Çin'le son bir haber. Çin, Japonya'nın nükleer politika tartışmalarını eleştirerek uluslararası toplumun dikkati olmasını gerektiğini vurguladı. Ve son olarak Antalya, rahim nakli organ reddi nedeniyle ikinci günde çıkarıldığı Mekke'ye postancıya gelen rahim organ reddi nedeniyle ameliyatın ikinci gününde alındı deniyor. Çok ilginç bir ameliyat bu. Belki de ilk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Evet. Dünya haberlerimiz bu kadar. Hasan ve sevgili dinleyiciler.
1: Çok teşekkürler Sermen. Gezi notları var mı? Olacak mı bugün?
0: Evet, gezi notlarımız da var Hasan. Onları ne saat?
1: Saat 10.30'da.
0: 10.30'da
1: gezi notlarımıza başlayalım. Zaten 10.30'dan sonraki programımız daha fazla böyle işte güncel yaşadıklarımız ve edebiyat üzerinedir. 10.30'dan itibaren bu onu alalım. Çok teşekkür ederiz Sermen.
0: Tabii ki estağfurullah. Evet, 10.30'da buluşmak üzere.
1: Teşekkürler. Hadi hoşça kalın. Evet değerli dinleyenler ve sizler de bizlerle birliktesiniz. Taner Enver'i görüyorum burada bizi izliyor diye görüyorum. Kendisine geçmiş olsun demiştim. Umarım sağlığı yerindedir. Ciddi bir sorun yok ve bizimledir. Bizimle kalsın diyorum ve Vedat Pembe Yusuf, Taner Enver, Yusuf Badedi, Sevim Hasan, Naim Buluş, Kadir Aldatmaz, Hulus Ziya da bizlerle birlikte değerli dinleyenler sıradaki şarkıyı da kendilerine armağan edelim. Ben hep diyorum bu programımızda sizlere başlarken programımızda canlarım insan olan güzel insanlarım diye hitap ediyorum. Bu şarkı da ne diyor bu şarkıda da sen aslında aslından da güzelsin. Siz aslından da güzelsiniz o zaman.

Değerli dinleyenler, şimdi de spor haberlerini verelim. Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı Filenin Sultanları çeyrek finalde. 2026 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek final maçları için geri sayım sürüyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız Kanada ile yarı final mücadelesi verecek. Türkiye-Kanada müsabakası 23 Temmuz Perşembe günü yarın saat 11'de Macau East Asian Games Dome'da oynanacak. Bu çeyrek final mücadelesinin TRT Spor'dan yayınlanması bekleniyor. Diğer çeyrek final mücadelelerinde ise Amerika Birleşik Devletleri Çin'le, İtalya Hollanda ile, Brezilya Japonya ile karşılaşacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk eleme turu karşılaşmasında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını Kadıköy'de kendi sahasında 1-0 yendi. Maçın rövanş karşılaşması 30 Temmuz'da Górnik Zabrze'nin sahasında Polonya'da oynanacak. Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Górnik Zabrze maçında bu sezon giyeceği 10 numaralı formasıyla Kadıköy'de ilk kez sahne aldı. Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Górnik Zabrze maçında bu üniformayla kendisini gösterdi. Süper Lig'de üst üste 4. kez mutlu sona ulaşan ve serisini devam ettirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Özellikle stoper bölgesine takviye yapmak isteyen ve gözünü Bremer'e çeviren sarı kırmızıların Brezilyalı oyuncu için yaptığı teklif de belli oldu. La Gazzetta della Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Juventus forması giyen Bremer'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın 29 yaşındaki Brezilyalı stoper için yıllık 8 milyon euroluk bir maaş teklifinde bulunduğu öğrenildi. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı kırmızıların Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao için ilk teklifini ilettiği öne sürüldü. Yeni sezonda şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe ise hücum hattını dünya çapında bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda centerfor transferini öncelikli hedef haline getiren sarı lacivertlilerin listesindeki ilk isimlerden biri Borussia Dortmund forması giyen Serho Girasi oldu. Yönetimin 29 yaşındaki yıldız futbolcunun transferde temaslarını hızlandırdığı öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda santrafor transferini öncelikli hedef gösterdi ve bu Serhan Girasi de bunlardan ilki oldu. Evet, spor haberi olarak derlediğim haberler bunlardı değerli dinleyenler ve sizler bizleri izliyorsunuz. Cuma izliyor. Ömer Hüseyin'e de günaydın diyoruz. Evet, günaydın. Bugün bakacağız bakalım inginar var mı? Çünkü Ömer Hüseyin inginarı çok seviyor. Yeni çıktı, yeni sezon acaba var mı diye bugün onu da öğrenmiş olacağız. Ve Sema Saraç izliyor. Kendilerine sıradaki bir şarkıyı armağan edelim diyorum. Ve neyi diye verelim buradan? 15 numaralı şarkıyı dinleyelim. Sürpriz olarak dinleteceği şarkının ismini söylemiyorum. Evet, beğeneceğinizi umarım.